İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş,

Dinle güzel, dinle şarkı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki?

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

içerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Vazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul.

0: Dinleyiciler İzmir.
1: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmışım.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

Erçen. Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

şayet saçını seni sevmedim. Bir gün olsun mutluluğa ermedim. Göçersem dünyadan son bir defa görmeden dua etme.

korkma, çekinme, vur beni. Şu yaptığına bak, adam sanmıştım lan, sevmiştim seni, hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni, o hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına.

yayıldım. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Kazasız, belasız, güzel bir hafta sonu dileklerimle 87.5 Lider Efendim'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kazasız, belasız, gönlünüzce, huzur içerisinde güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısı. Evet, Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısı. Sonrasında kardeşlerimin saat 21.30'a kadar tüm kayıt mesajları paylaşılacak. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajları gecenin ilerleyen saatine kadar paylaşıp bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programımızı da Allah nasip edersin gecenin ilerleyen saatinde SMS mesajlarıyla sonlandıracağız. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Duyanlar duymayanlara. Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Ben T4'te 15 koğuştan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım derli kardeşim Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko, Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 A15 koğuştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali, Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur, sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngöre, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım derli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu, Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, armağan olsun bu derlere, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum derli dostlarım Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Baydlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Cani, bu saydığım derlere çokça selam eder, etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş, akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden, ona yanarım şarkısını armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüp Han'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1 C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman, Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan, Şahin, Yiğit Oral, köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzenim, Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun Ahmet Can Alan der ki Can Alan'ın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Campak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleykümselam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdevren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Doğan'dan koptum bu gece, tüm canlılara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A15 koşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 Koç'tan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma, kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yeni Gün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım derli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4-15 Koç'tan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit, Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı, İbo, Daykolu, Engin, Kaya, Antepli, Ahmet Gezer, Murat Erez, namıdar Balina, Batuhan Özgür, namıdar Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, namıdar Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namıdar AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemez.

0: Türkiye'de Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, Namıder Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Eres, Namıder Balina, Batuhan Özgür yani Bozu, Köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erditaş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım, Olan Ağrılı, Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3 koğuşundan gümüş balalı Murat Erez, Namıder Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, Namıder Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Sedat Bulut. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım derli abim. Gümüş balalı Murat Erez, Namıder Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk... Dostlarım Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Erditaş, Yusuf Fasul, Namıder Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, Namıder Ağrılı, İvo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, Namıder Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Ben T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Arar, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan Mencükek, Çetin Temel, Şakir Söylemez, Mehmet Ali Dalbudak, Sabri Oyur, Cavit Köroğlu, Asım Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtnoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin Şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Namıder Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan Mencükek, Nafiz Cancı, Namıder Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi, Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Karaaslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Murat Erez, Namıder Gümüş Balalı Balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dost.

0: Benim kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıdar AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, Namıdar Ağrılı, İbo Yusuf Pasul, Namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve Derdi Dostum, Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul, aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabrikan Demir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da. Namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, Namıder Balina, Dersinli Ekin, Volkan Çakmak, Tasu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, Namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esen Tepeli Alaaddin Karadağ.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4 A15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso, başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm, gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4 A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4 A15'ten Berkay İtir, koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4 A15'ten Berkay İtir. Ben T4 A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4 A15'ten Berkay İtir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2 A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornavalı Caner Güneş başta olmak üzere. Akabinde koğuşlarında bulunan derli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A15'ten Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu derli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.

Murat Bingöl, ben T4, B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz, aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım, canlara bin selam ederim. Altın Ateş de Sinanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4 B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismi

Seni saydım, kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4 B3 koğuşundan Azucan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan Zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben. Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim Zımba Azucan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir, Cemil Can, Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyan'ı, Kuruçaylı, Doğan Binekler, Sıraç, Oral Osman, Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan Zımba, Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derli abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı, Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırma, radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çikobu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi, bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimizin.
Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin yardımcı, yani Bornovalı dedi. Aleyküm selam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halilnar, Gürçeşmeni, Mustafa Çakır, Murat Can, Pakşiyar, Yaz, Selçuk, Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen, Seçer, İsmail Çankırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C 16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederiz.

Murat abim biz T4-5 koşuna az can yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyserik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demeyiz, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatüdey, İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan yatmaz onun derdisi beton şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savun.

Yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımbaz Can Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, can dostum Cemil Can Tuncer yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar Aslan kardeşim, Tetik Mert Kaleli, Koppu Oğuzcan Aslan. Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal Sıraç, Oral Sezer, Oyana Kuruçaylı Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece Zımba Azican Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Mereş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçerli Doğan, Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş Osman, Portakal Sıraç, Oral ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azican Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azican Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemil Can Tuncer yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan yani Koppo, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyana Kuruçaylı Doğan, Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azican Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli Erduraklar.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yağız. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Bak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak Goştum, Mehmet Kökeken ve Mehmet Nurullah Tar Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. T2'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve

0: Ahmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmali çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 Koç'tan Gürçeşme'nin Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halilnar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim, Türk Gencay, Erzurumlu Halilnar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu değerlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın değerlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Cenk Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket Vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket Vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben. Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan mahalle çocuğum Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim, Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, Üçnoğlu'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil, kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket Vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder Tetik, Koppo Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder CCT, Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, T4B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket Vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder CCT, Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı dostum Çetin Çavdarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlıdere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

gelmesini temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namık Er, Çamur İbo. Koç Aşklı yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleykümselam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Haliller. Değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir, dostum Mert Sen Şen Seçer. Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım. Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım.

Kadın Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Can Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleyküm selam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım, ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm, Mert Şen Seçer, abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Ferhat Akgürt, Aslan kardeşlerim Orçun, Metin, İsmail, Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak, Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Koç Aşk'ta yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Ünalak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben TKA12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijya. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, Boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın.

Düşmanına da gül, güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt, Ninja. Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşarım çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 Koçtan Çınar Deniz Kur. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben T2A12 Koç'tan Yusuf Tutak, başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nija, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarışçek, Yılmaz Aybek, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2A12 Koçtan Doğan Kurt, senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstündağ ve Kadir Üstündağ, abim Gencay Üstündağ, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstündağ, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Hacıko, Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijya.

16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Can Kırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Bornavalı Sezgin, Yardımcı Şiar, Yağız. Bu derlere Sevinçek'ten Üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Can Kırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan, Demir Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakır, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Biz T1 B3 koğuşundan Ağday Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay. Başta Aslan Yerim, Keko Fırat Öztaş, Seren Aslanoğlum, Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyri, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın, dayı

A Taşkın Eleptoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaş denen Baştaş Ahçıyan Kurt Azat Başak Mahmut Aygün Kemal Acar Mevlüt Birlik Remzi ve Cengiz Kıran Fırat Gizgin Engin Durmaz Serdar Koyuncu Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Kurtuluş Şakarlı Furkan Çubukçu Güney ve Yılmaz Sak Palet İlker Gönen Ufuk Soylu Turan Avşar Tansel Ülgür Roşat Demir Polat Güneş Mustafa Aydın Mert Eko Kahraman Nurullah Öncü Savaş Kaygısız Veysel ve Çağdaş Yesmesler tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayman ihanetler unutulur. Gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaş denen. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaş denen Küçük A Arman Eleptoz olmak üzere Umut Eleptoz yeğenim Muhammed Koçit Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş Devran Yüksel Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydar Can, Karayit, Ferhat, Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San, Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gapfu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Uz olmak üzere abi ve dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozlar, Ramazan Çetirgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam olsun. Ben Efe Uz. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi ve dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin Orhan, Mustafa Uslar, Şahin Engin, Velat Yüce, Can Amcaoğlu, Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selamlar olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Cüneyt Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız, Dinçer Kip, Baş Cihankaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban ve Menemen mahkumlarına selam.

0: Turan, Apo Yenince, Mert Işıklı, Esat Candan, Cenk Yüce'ye selam olsun. Eyvah düştüm diyenin değil, bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun. Sizleri seven sayan Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihan Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım. Bakidir sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben üç noğludan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım. Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Efe Us, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir ve değerli kardeşlerim Apo Yenince, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya ölmüştür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foç Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çam Dibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen, merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çam Dibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C 13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı Derbotan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıkla payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi, kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Ür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco, Hamza Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim, Kaleli Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam edin.

0: Ayrıca Hakan, Donat, Dostlar Efendi, Bingöl, Azat, Başak, Şahçıyan, Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan, Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet, Azat, Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleptos, Armağan Eleptos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar doktor. Biz T1B3 koşulan Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta olduğum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1B3 koğuşundan Sarsılmaz, Ensari Altınışık başta ağdayım Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsepi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleptoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz, Ensari Altınışık. Ben T1B3 koşulan Mert Şen, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Ağday Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş, Deren Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çaybas, Osman Çil Kuzenim, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, Dostlarım Merşen, Arman Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Gek, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eletozu herkes sever biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş, Deren Yasin Akçay, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, Polat Yalçın, Mertcan Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 Koğuş'tan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilerini esirgemeyen Mithat Belgin namı der. Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diyar Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız. Bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C6 Koğuş'una yatan Berhan Teliman yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuşlu yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakoğlu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuşu'na yatan Zülfikar Öz Karaca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 Koğuşu'na çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız bu canlara. Mutiden biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuşu'na yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun Olcan Türedi.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsaydı burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu Aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere. Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı Emir Hangit. Dodo Arda Doğan Ahmet'in Seferi İbrahim Yılmaz Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Onurcan Pınar Olcan Türedi Zülfikar Karaca'da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın Kapalı B6'da yatan Can Parçam Can eşim Ayda Can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Baran Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek Doda Arda Doğan Ahmetli İbrahim Yılmaz Olcan Türedi Gümüşbalan'ın Seferi Emirhan Yetkedizli Ose Osmancan Oz. Onurcan Pınar Zülfikar Özkaraca'da Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Afindi Kadir Üstünda Ruhat Üstünda Taner Subaşı Berhan Teliman Namıder Dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hecerdem kim biliyor şarkısı. Armağan olsun ben Basmaneli Velo.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki gözüm Taha Güney, Meremenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu, aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Aslan Murat abi, ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir, aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık, ayrıca T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras, Fırat Gizgin, T4'de bulunan eniştem Umut Tür, Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş, Kader Birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba, Aslan abim, Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Elgün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere uygardan eden Faydi Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat, yamanlardan boştu. Ben T2B5 koçtan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koçun olan abim Mafya Sedat Ulu, Can kardeşleri Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Öncelikle Menemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Kadir Yangın namı der Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kaygurus, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş Kenan, Devir Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, Boksör, kardeşim Şahçıyan Kurt. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi isme, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleykümselam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın. Mersin Pınar'da boksör Çağrı iş. Harun Tarduş sponsor.

Öncelikle selamun aleyküm, ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Elgün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'un atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliye çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliye'den Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesimba, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koç'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. TKB5 Koç'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB10 Koç'tan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı Menderesli, Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 Koç'tan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim, Kayıkçı Uğurlalı, Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 Koğuşu'ndan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömertan Çimentepe'li, Ramazan Çimen'de, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin Baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki Koç'tan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmir'den Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve derli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koç'tan Bayraklı Çay.

0: Mahalleli Berkan Baran, aleykümselam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz Kadircan Görür Yiğit Altın Muzaffer Tatlı Yunus Kara Samet Akbulut Enis Özdemir Nazım Can Pehlivan Ömer Dilişken Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim, gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşi Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim. Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle. Gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Yurt. Bu değerlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesulerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcam, Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.

Tarkan, Yılmaz, Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şak'tan Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl kıymetli amcam, senin aracınla Şakran'da yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırdağ, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1 de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıca T4A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tunca, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, T2C2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz o da radyo çekerse. Ben T2C1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnoğlu'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve T2C7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır, aleyküm selam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama

0: Kabadayı asla bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleykümselam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleptos, Sedat Ulu Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantun, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Mustafa ve Atakan kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. Üç günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin. Şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz iki nolu B7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

TRT 1 ve 18'den Halil Karagöz, hayırlı akşamlar Murat abi, sağ ol Halil kardeşim. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Can Baskınalı, Eko Özcan yazar, Ozan yazar, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Sergen Ava, Mustafa Kamber, Mustafa Evci, Serkan Zengin, Aslan abim, Volkan Şendil, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayat korkunun bittiği yerden başlar, Halil Karagöz. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, Aslan kardeşim Özcan yazar. Her zaman yanındayım, bunu bil. Buradaki tüm dostların da selamları var. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Cambaz, Eko, Ahmet Motor, Bengin Orhan, Mert Pekderin, Serhat Demirel, Sercan Sayal, Ali Akalan. Sizleri seven dostunuz Halil Karagöz. Hiçbir fırtına sebepsiz değildir ve...

ansızın gelmez. Blok 3'ten kusura bakma şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz, başta Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan Yıldırım Bozdağ, Salih Dursun, Mehmet Can Bozkurt, Osman Kalkan, Bedir Tör, Özcan Yazar, Gürbüz Kıyakçı, Yiğitcan Karada, Gökhan Ay, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül. Bu derdi abi dost kardeşlerimle en kısa zamanda oturmak dileğiyle sizleri canından çok seven Fırat Korkmaz. Abim Halil Karagöz'e azar birbirinden neden dedo şarkısı armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Sana da selamlarım bakidir, kolay gelsin Murat abi. Mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder Fırat Korkmaz. Aleyküm selam Fırat kardeşim, sağ ol. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz, başta Can abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar, Sarı Mustafa, Evcil, Doğan Baydur, Sofi, Serkan, Zengin, Mustafa, Kamber, Gökhan, Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan Yazar, Rıdvan Yazar, Bengin, Orhan, Erhan, Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim, ilk özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven sayan Fırat Korkmaz, tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var, unutamazsın şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Ben Fırat Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7 koştan Atakan, Özü Uyanık ve Mustafa Umutak. Aleyküm selam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan, Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuzlu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu B7 Koç'tan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Namıder abim Alman Fırat Keskin, Namıder abim Mişko Serhat Sayan,
Abim Çamlıkuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir. Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç. Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura. Selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi, ben Şakran T3, C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, namı der abim Alman Fırat Keskin, namı der abim Meşgul Serhat Sayar. Abim Çamlıkuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir. Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç. Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura. Selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz.

Cümleten selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam, huzur içerisinde, kazasız belasız bir hafta sonu diliyorum. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının %97'sini paylaştım. %3 kısmını da böyle 10-15 dakikalık kısmını da sonraya bıraktım. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajları paylaşacağım. Takriben 12-12.30 yetiştirebilirsem. O saatten sonra da Allah nasip ederse SMS mesajlarına başlayacağım. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime, abilerime, ablalarıma, kız kardeşlerime. Evet, Menemen T-Tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Burak Doğan seni her şeyden çok önce gözlerinden öpüyorum. Ne demiş Murat? Oğlum Burak Doğan seni her şeyden önce gözlerinden öperim. Sabır mahkumun kılıcıdır elbet, güzel günler gelecek. Az sabret babam, sen de özgürlüğüne ve yuvana kavuşacaksın. Yaşadığın bu zorluklar bir anı olarak kalacak. Annenin ve kardeşlerinin selamları var. Allah'a emanet ol aslan oğlum. Şakran T3C4 koğuşuna yatan oğlum Medet Doğan, aslan oğlum, kelepçeler mi zapt edecek yüreğinin isyanını? Söylesin biri, hangi zindan bastırır özgürlüğün feryadını? Kara günler bitecek babam, sen de özgürlüğüne kavuşacaksın. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Seni seven baban Murat Doğan.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle Kaymakçı'da olan canım kanım yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt, Mahmut Er, Şeytom, özlenensiniz. Sizleri çok seviyorum. Yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yeksek, Buket Gönül ve başka koğuşlarda olan kardeşlerim Yaren Duygulu, Dilo Biter, sizleri seviyorum. Yıldız Tilbe'den Kardelen şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sarı Pınar, Cuhalı Gece Bir Söz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler daima kaybedenlerdir. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songür, Şakran'da yatan kral abim. Her gün çıkman için gün sayıyorum abim. Herkesin sana selam var. Kadın Kapalı cezada olan Pınar Cuhalı canım, nasılsın, inşallah iyisindir. Abimi sana selamları var, bizden sana selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda kavuştursun. En güzel şarkılar sizlere armağan ediyorum. İmparator kendine iyi bak, Allah'a emanet olun. Şakran T3 Taylan Ozan Denli, gözlerimin ışıltısını bulana kadar biraz baygın bakacağım, çok affedersiniz. Seni bekliyorum canım kocam. Şakran T3 Taylan Ozan Denli. Dün akşam annem de ben de seni rüyamızda görmüşüz. Annem dedi gökyüzüne bakıyordu. Ben de çıktığını gördüm. Kavga ediyorduk her zamanki gibi. Sen gel de kavga edelim. Ara, anlatırım uzun uzun. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, canımın içiyiz biz. Sıkıntı yok, aklımızda kalmasın. Çocukla ben de iyiyim, ararsın bugün diye bekledim. İnşallah yarın ararsın, sıkıntı yoktur. Aklım sende, bunu bil sevgilim, seni çok özlüyorum. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Seni çok ama çok seviyorum. Karısının aslan kocası, çocukluk aşkım. Savaş Aktaş, sende ne mi buldum? Ben sen dokunmadan aşkı buldum. Ben sende kocaman bir yürek buldum. Ben sende çok olgun bir kişilik buldum. Ben sende çocuksu bir ruh buldum. Kimi zaman asi, kimi zaman asi, kimi zaman kırılgan, kimi zaman kaçıp saklana. Ben sende kendimi buldum. Her şeyim Savaş Aktaş. Ben T2C4'ten Batuhan Pehlivan burada. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Motor, Ramazan Çıtırga, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan Erçoban, Ziya Demirürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Kararsız kalırsam kuralsız oynarım. Can Bay Walker'dan dört duvar armağan olsun. Ben T2C4'ten Berk Korkut burada. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mert Caner Çoban, Ziya Demirürek, Alihan Ertuğrul, Ziya Demirürek, Batuhan Pehlivan, bu canlara selam olsun. Korku tereddütle, cesaret cüretle artar. Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben B11 koçtan Betül Duran, T1'de olan can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Geçen günler dostluğumuzu eksiltmedi, aksine daha da güçlendirdi. Unutulmadığını, özlendiğini ve her zaman dualarda olduğunu bilmeni isterim. B11 koçuna olan Betül Duran, bazı bağlar vardır, ne zaman ne de mesafeler koparabilir. Sen benim sadece kardeşim değil, en zor günümde yanımda duran yol arkadaşımsın. Şunu bil ki yokluğun hissediliyor, unutulmuş değilsin, dualarımız seninle. Şakran T2'de yatan gözümün daldı, yüreğimin yandı ve aklımın kaldığı tek gerçeğim Ertuğrul Gürgür. Ne zaman yorulsam sesinde dinlenmek istiyorum. Ne zaman kırılmış hissetsem gözlerinde tamamlanıyorum. Rastladığım en güzel tesadüf, vazgeçemediğim en derin his ve içimde hiç bitmeyen özlemimsin. Şakran T2'de yatan canımın içi Ertuğrul Gürgür, aşkım evdeyiz, çıkmadık. Dün mesaj attım, okunmadı. Merak etme, bir şey yok. Her şeyim, seni çok seviyorum. Yıldız Silbe'den çabuk olalım aşkım şarkısı benden sana gelsin. Öptüm sol yanından. Ertuğrul kardeşim, gece 1-1.30'da atmışlar mesajı. Bugün gördük tabii. WhatsApp 11-12-12.30'da kapanıyor. Kardeşlerimiz o saatten sonra atmıştır. Tabii ki WhatsApp kapalı olunca okunmamıştır muhtemelen. Genelde okuyoruz aslında o saatte gönderdiklerinde. Bazen 12.30'da atıyorlar. Yine de açıp okuyoruz. Bugün de böyle oldu kardeşim benim. Kardeşim zaten yazmış okunmadı diye. Murat abi, ben Serdal hep Bektaşoğlu. Üçnoğlu'da bir tanecik oğlum Mesut hep Bektaşoğlu. Kadın Kapalı'da olan kardeşim Salih hep Bektaşoğlu. Yeğenim Gizem Akın. Birnoğlu'da olan kardeşlerim Tahsin hep Bektaşoğlu. Çağdaş hep Bektaşoğlu. Baki hep Bektaşoğlu. Yeğenlerim Mertcan Akın, Bahtiyar Yalçınkaya, amcam Baki hep Bektaşoğlu. Belki unutulduk, belki unutulmadık. Unutmayın, bizi cezalar yıkmaz. Genç olan gençliğimize olur saçımıza aklar düşer. Giderse bizden gider. Seni seviyorum, Allah'a emanet olun.
Murat abi ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna annenle konuşuyor musun? Pazartesi gelsin ablama konuşalım. Bak çok özledim seni karıcığım. Güzelim seviyorum seni. Allah'a emanet ol bir tanem. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Bugün mektubun ulaştı. Ne ihtiyacım olduğu zaman da bana bir güç oldu. İyi ki varsın güç kaynağım. Senin için her şeye dayanıyorum. Seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Samet Kırk Dişçioğlu yani Cio. Aleyküm selam Samet kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Aslan babam Mardinli Mahmut Hız. Eniştem Selahattin Yıldırım. Zalim Fırat Padak. Yavuz Bal. Paşa Açıkbaş Yusuf İstanbul. Baran Eroğlu Emre Bakaç yani Ciyager. Ensari Altınışık Yılmaz Sakacı. Candan Sinan Özek. Zeyna Kanat Hüseyin Aktaş Metocan Yılmaz Abdi Bilgi. Bu dostlara benden selam olsun. Yıllarca yatacak kadar sabırlı. Bir gün çıkacak kadar mutluyuz Cio. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B7 koğuşlan Mehtap İrem Aydın. Aleykümselam kız kardeşim. Kader birliği yaptım. Aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye Nesivar, Nazar Adabay. Bile Nazar Adabay ile birlikte gece bir söz bırakıyoruz. Duvarlar yüksek, umutlar sonsuzdur. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bizim için düşsen de kalkmayı bil, kaybetsen de umut etmeyi bil. Bu şarkı Hece Herdem'den Oy Gülüm tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi ben Irmak, B7 koğuşuna olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Annem, balkon da bitti. O kadar güzel oldu ki bayılacaksın. Sen geldiğinde teyzemler, Nehir, ben, Defne oturuyoruz şimdi. Seni çok seviyoruz. Parayı da iki kere atacakmışız. Haberim var annem Uygar Doğan'dan. Gel şarkısı armağan olsun. Annem seni çokça seviyorum. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin hep Bektaşoğlu, ömrüm geri kalanı. İnsan bazen en çok sustuğu zamanlarda konuşurmuş. İçimde biriken tüm sözler dönüp dolaşıp senin adına çıkıyor. Ne yollar ne de aradaki o mesafeler seni benden eksiltebilir. Kalbimin en korunaklı yerindesin ve her gün oradan bana güç veriyorsun. Seni her şeyden çok seviyorum. Ben İlayda Sarı kardeşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Dün istek atamadım. Çok kötüydüm. Bugün ancak kendime gelebildim. Tahsin aramadı beni daha. Haberin olsun hepimiz iyiyiz. Bu hafta açık görüş varsa anne ya da ben gelirim yine. T1A14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü. Yaşama sebebim kalbim ömrüm. Çok özlüyorum seni. Sesini duymak yüzünü görmek bile ne büyük bir nimetmiş. Bana kızıma sürekli videolarımızı izletiyorum. Sonra dua edip gel babası diyoruz. Seni Rabbime emanet ediyorum aşk okulu. Diğer yarım kıymetlim yokluğun her gün içimde ayrı bir özlem bırakıyorum. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbimdeki yerin hep aynı ablam. Seni çok seviyorum ve kavuşacağımız günü bekliyoruz. Allah'a emanet olun. T1C17'den ben Muhammed Sayın Işığım Buse Işığa sesleniyorum. Aşk en beklenmedik anlarda gelir. Bu sözü senin ile tadıyorum. İstesen de istemesen de bu yol seninle yürünecek. Bir tek sana ilgi duyuyorum. Ben T1C17'den Muhammed Sayın Buse Işık radyo başına. İnsanlar hata yapabilir. Bu hatayı anlayıp kendini affettirmek isteyen kişiye zorluk çıkartılmaması gerekir. Nefes almaya başlasak mı diyorum sevgilim. Ben T1C17'den Muhammed Sayın sevgilim Buse Işık'a sesleniyorum. Asi yönünü at. Sen nasılsın merak ediyorum. Seni çok seviyorum dediğim gibi. Bir tek sana ilgi duyuyorum. Selamlar şeffaf insan Murat Bingöl abim. Ben A5 koğuştan Çamdibili Buse Nur Çevik sağ ol kardeşim benim. Değerli canlar Öznur Kalle Şehriban Fidan Sinem Özdamar. Diyarbakırlı Şiko, Belgin Durak, Nazlı Aydın, Meryem Demirdöven, Rukiye Savaş, Gece Bizden Bir Söz. Eğer yerimiz sevdiklerimizin kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme, Azar Yıldız'dan ihtiyacı var. Şarkısı ismi geçen canlarıma armağan olsun. Ayrıca çalan tüm Kürtçe şarkılar, Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan ve Ahmet'in gülü Öznur Kalli'ye armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 koğuşundan Ahmet.

Kıymetli Öznur Kalli, aleyküm selam kız kardeşlerim. Derlerim tek kızım vazgeçilmezim bu Senur Çevik canım olan Keçe Kurde şehri. Keçe Kurda Şehrivan Fidan Diyarbakırlı Şiko Çimentepe'li Ayşegül Ramazan abimin derlisi canım yengem Sinem Öznamar. Ayrıca Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kardeşim Yılmaz Çomak ve abim Ramazan Çomak'a da selam olsun. Kenan Arslan'dan gelir gelir şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun. Ben Yusuf İvak, kainatın en güzel annesine sesleniyorum. Canım karım Başak İvak, bırak da senin yanım benim cennetim olarak kalsın. Cehennemin tek başıma yaşıyorum zaten. Yusuf'un senin kaşına gözüne bir tek kelimene canını verir. Müslüm Gürses'ten Çaykaram armağan olsun. Ben Yusuf İvak, selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Yusuf kardeşim. Benim öz ve tek kardeşim Semih Özgül Yay, dostum Kerim Bice, kardeşim Haşim Abay, Çetin Öz Yılmaz, abim Ahmet Öz Tenekeci, Evo Seviş Hakan ve Ahmet Öz Tenekeci'nin kardeşleri olan Halil ve Mehmet Karagöz ve Karabalar çocuklarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Halil Aksu, aleykümselam kardeşim. Şakran Teş'te yatmakta olan aslan abim Taylan Ozan denli size. Sen bize hep güçlü olmayı öğrettin. Biz de bu gücü sayende taşımayı öğrendik. Biz birlikte yola çıktığımız yolda bulduğumuza değişmeyiz. Özgür günlerin yakın, herkes kalbinin ekmeğini yer. Sen de aslan gibi kalbe sahipsin. Girip çıkmamız gereken sebepler vardı. Her şerde bir hayır vardır. Allah'a emanet, seni seven kardeşin Halil İbo Tayfun Ozan denli. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım. Bir oğlum var benim. Canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren. Adın her andımda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme. Canım unutma. Senin için canını verecek bir annen var. Sen iyi kimsin kıymetlime Ferhat Tunç'tan Firari Sevdam şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Şakran T3 B9 koğuşuna erkek arkadaşım Koray Özmen'e sevgilim umarım iyisindir. Bugün annemle İstinye'ye gittik, sonra tırnak randevum vardı, ona çıktım. Bugün gitmiyorum oraya, evde dinleneceğim, seni çok özlüyorum ve pazarları yaklaştığında her zamankinden daha fazla hüzün basıyor beni. Keşke yanımda olsan, çünkü sen yokken hayatımın en kötü günlerini geçiriyorum. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e hayat bazen zorluklarla sunuyor bizi sevgilim. Ama unutma ki her zaman ben senin yanındayım. İyi günde de kötü günde de son nefesime kadar yanında olacağım. Sen benim her şeyimsin, aşığım sana. T2 C6 koğuşuna bulunan Sedat Göçmez. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eden. Elbet bir gün canımın parçası, seni seviyorum annem. T2 C6 koğuşunda Sedat Göçmez, gözümün bebeği. Daha daha kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. Canımın içi o zamana kadar kokun hasretle burnumda tütecek. Sedom, annen seni elbet oradan alacak. Elbet bir gün kavuşacağız canım evladım. Murat abi yayınlar. Şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan canımdan çok sevdiğim ablam Sezen Akyüz'e sesleniyorum. Bu günlerimiz ne kadar zor ve çaresiz olsa da elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. İbrahim Polat Erden elbet bir gün armağan olsun. Şakran T1'de yatmakta olan kalbim kocam Murat Değirmencioğlu'na sesleniyorum. Umarım beni duyuyordur. Bu şarkı benden ona gelsin. Aysel Yakuboğlu. Hadi çık gel gözü karam armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost, yani Japon, aleykümselam Fikret kardeşim. Aynı kurumda bulunduğum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Mehmet İnan, Agit Özkan dostlarım, diğer Yurtekin, Barkant, Bulut, Ferhat, Ercan, bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost, başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Yürey, Onursuz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Göçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, diğer Yurteli tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder.

Abican şakran kadın kapalı B11 koğuşuna yatan Dilara Küleş benim göz bebeğim canım nefesim annem. Biz iyiyiz merak etme her şey yolunda kafana hiçbir şey takma. Seni çok seviyorum Rabbim seninle olsun. Ezo Küleş Meryem Ayşe hepinize de selam olsun. Şakran kadın kapalı B1'de yatan Sevim Savucu annem biz iyiyiz merak etme. Dilomla konuşuyorum selamı var sizi çok seviyorum. Ebru'ya Hamiyet'e de çok selamlar Rabbim hepinizi kurtarsın. T1 B16'da bulunan İsa Yıldızhan canım çocuklarım ve ben gayet iyiyiz. İnşallah sen de iyisindir. Sen bizim her şeyimizsin. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Keşke yanımızda olsaydın ama her şey Allah'tan. Hepimizin hakkında hayırlısı buymuş. Sakın orada canını sıkma. Bizim senden başka kimsemiz yok. Ama zaten sen var oldukça kimseye ihtiyacımız da yok. Rabbim sana sabır versin. Allah'a emanet ol canım kocam. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Senin aracınla da değerli ve kıymetli abi dostlarıma öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Cem Cander, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş. Hepsine selam eder Gökhan Donay'dan. Bilsen şarkısı değerlilere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum da sana da Murat abi. Sağ ol Hüseyin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melih kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Agos Yavuz Özkan, Demirbaş Cem Cander, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar. Ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolakçevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Sağ olun kardeşlerim. Şakran T3A1 Yavuz Kır Çiçek radyo başına. Dünyanın en mükemmel babası. Yarın babalar günü. Varlığın bize bir hediye. Sen harika bir baba, mükemmel bir eşsin. Ve ben bu hayattaki en şanslı kadınım. İyi ki hayatımızdasın. Babalar günün kutlu olsun yoldaşım. Oğlum babalar gününde babasının kokusunu alamıyor belki şimdi. Ama aslan gibi dimdik babasının izinden gidiyor. Şakran T3A1 Yavuz Kırçiçek gün gelecek kavuşacağımız babamız sana cezaevi kapısında bekleyeceğimiz sabah kahvaltı hazır diye uyandırmaya geleceğiz. Geçmez dediğimiz kaçıncı günü yarınındayız elbet geçecek elbet bitecek bu zor günler seni oradan alacağım. Özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kavuşacağız. Erin bir yanağından Baybars bir yanağından öpüp sıkıca sarılıyorlar sana. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Ben seni çok özledim. Allah büyük. İnşallah Halis abim kurban oldum. Babalar günün kutlu olsun. Nice güzel babalar günün olsun. Sen dünyanın en güzel babasısın Halis abim. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Çünkü sen benim nefesimsin, umudumsun. Seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. Halis abim kurban oldum. İyi geceler. Şakran kadın kapalı da yatan Cansu Gülbahar nasılsın bacım iyisindir inşallah biz iyiyiz evdeyiz uğurlu sayı son 23 gün kaldı dayan kurban oldum. Ben fal baktırdım çıkacak mısın rahat ol garantiledim artık kendine çok dikkat et orada biz iyiyiz aklın kalmasın Allah'a emanet ol seni seven bacın Sıla Gülbahar. Şakran kadın kapalı yatan Şima Coşkun. Güzel bacım nasılsın? İnşallah iyisindir. Biz iyiyiz. Tek sıkıntımız sizin olmamanız. Rabbim kısa zamanda çıkartmayı nasip etsin inşallah. Tüm kadar mahkumlarının sıkma o güzel canını sakın. Her şey geçecek. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Canımın içi seni seven kardeşin Sıla Gülbahar. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese. Şakran T2'de bulunan canım eşim Sezer Sayın bir tanem. Nasılsın? Biz iyiyiz, evdeyiz. Bir şey yaptığımız yok. Yarın ararsın, konuşuruz. Seni çok seviyorum. Hayırlı akşamların olsun. Ben gönlümü sana verdim. Şarkısı bize gelsin. Seviliyorsun Aslan Kocam. Murat abi yayınlar. Ben Ayşe 25 C11 koğuşuna bulunan Selda Eren ablama sesleniyorum. Seni çok özledim ablam. Umarım iyisindir. Dışarıda kurduğumuz planları gerçekleştiriyoruz. Batuhan'la aklımızda kalmasın. Çok iyiyiz. Mektup göndermiştim. Umarım eline ulaşmıştır. Fotoğraflarımızı da tekrar atacağım. Ortak alana asarsın. Çıkmanı bekliyoruz. Kendine iyi bak.
Ben Ayşe 25 C11 koğuşuna bulunan Selda Eren ablama sesleniyorum. Seni çok özledim ablam. Umarım iyisindir. Dışarıda kurduğumuz planları gerçekleştiriyoruz Batuhan'la. Aklım bizde kalmasın. Çok iyiyiz. Mektup göndermiştim. Umarım eline ulaşmıştır. Fotoğraflarımızı da tekrar atacağım. Ortak alana sarsın çıkmanı. Bekliyoruz. Kendine iyi bak. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a sana bu mesajı sevgiyle gönderiyorum. Seni çok özlüyorum ve her gün seni düşünüyorum. Güçlü ol, umudunu kaybetme. Kalbim her zaman seninle, seni seviyorum ve sabırla seni bekliyorum. Ahmet Kaya şiire gazele bu şarkı sana gelsin Ferhat'ım. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a buradan seni sevgiyle selamlıyorum. Aramızda duvarlar ve mesafeler olsa da kalbim her zaman seninle. Güçlü ol, güzel günlerin geleceğine olan inancını kaybetme. Seni özlüyorum, seni seviyorum ve seni bekliyorum. Uygar Doğan'dan İlk Göz Ağrım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran T1'de yatmakta olan Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. İsmet Tari, Emirhan Akbayırlı, Ceyhun Batur, Kaan Evru ismini yazamadım. Koğuş arkadaşlarınıza selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi Ali Kınık'tan bildiğin gibi değil. Şarkısı armağan ediyorum. Sizde de kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi Şakran Kadın Kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Uyanık, Safiye Kara Kaplan, Saliye Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan, Pekgüven. Semra Erol, Gürcan Yüksel, B1 koğuşuna herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi arkadaşlarıma benden icap eder mi şarkısını armağan ediyorum. Hera'dan selamlar kızından babacım. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda inşallah özgür olursun. Her şeyi birlikte yaparız oğlundan. Babam, babalar günün kutlu olsun. Nasılsın? Ayrı yerde de olsan babalar gününü kutluyorum. Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım güzel gözlü kadınım. Ceylan'ım bana mektup at, sana canım fotoğraflarını yollayacağım. Kalbimin tek sahibi seni, çok özledim, bana mektup at. Sindi bebeğim benim, seni ölene kadar seveceğim. Seni seven Veli Deveci hep de sevecek olan. Sevinçek'ten çıkmaz bir sokak armağan olsun Ceylan'ıma. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım kendine iyi bak, Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız. Bana mektup yaz, sana canın fotoğraflarını yollayacağım. Kendini hiçbir şey için üzme, seni seven Veli Deveci hep de sevecek. Bana acil bir şekilde mektup at. Seni çok seviyorum, Sindi bebeğim benim. Yaşıyorsun sen bu hayatı Ceylan'ım. Ben anamın oğlu olan Veli Deveci, Navciye Sarsılır annem, sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafında bir iz bırakırım, senin ellerinden öpüyorum. Müslüm Gürses'ten şimdi sen neredesin, ben neredeyim şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet Ceylan, Taşkıran Hasan Yüksek elbet bir gün Allah'a emanet olun. Ben C8'den Dilek Karakaya, bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan Ekürüm, Mine Ekitmen, Bıdıklarım Çilem, Demir Erik Bozkurt diyorum ki biz o kahveyi içtik, hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime selam olsun. Ferhat Çenek mektubunu aldım, sana da selam olsun. İyi akşamlar Ankara'dan selam olsun. Erik Bozkurt kızım, inşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzlüm, seni çok seviyorum. Her gün dualarımdasın. Burada çok yağmur yağıyor. Her bir damla sizlere dua olarak dönsün. Kolaylık versin bir an önce kavuşmamıza. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Aşk asla ölçülmez, sadece hissedilebilir. Hayatımın cenneti renkleriyle boyadın aşkım. Benimle olduğun sürece başka bir şey istemiyorum. Ferhat Tunç, yaşamak direnmektir. Murat abi ben Damla Avcı B12 B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Burak Çiçek, Özek Meltem Topraklar, Canan Batur Tuğçe, Kundakçı Emel Madak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Kurtuluşum koca adam, bugün yeni bir yaşa adım attım. Senden gelen hediyem çok güzel. O güllerin kokusu, güne onlarla başlamak nasıl güzel anlatamam. Ama en büyük hediyem
Yani senin varlığın yanımda yoktu. Dünyanın en kalabalık kutlaması bile sen olmayınca benim için yapayalnız bir günden ibaretmiş. Ama hiçbir şey senin iyi ki doğdun karım deyişinin yerini tutamadı. Bugün bir kez daha anladım ki sen yanımda olmayınca kutladığım yaşın da pek bir tadı olmuyor. Seni çok seviyorum ve seni çok özledim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum koca adam, çok özledim biliyor musun? Her şeyini çok özledim. Gülüşünü yakından görmeyi, bana sarılmanı çok özledim. Sarıldığında kokunu içime çekmeyi çok özledim. Zaman geçse hasretin hep aynı yerde yaşadım. Her an seni özleme itiyor beni. Seninle yaşayacak onca güzel hayalim varken ağır geliyor yokluğun. Beklediğim, özlediğim, sevdiğimsin sen. Kilometrelerce öteden duyduğum hasreti anlatamam sana. Kelimeler yetmez, gözlerine bakıp sarılmam. Kokunu doya doya içime çekmem lazım. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşundan bulunan Emirhan. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel, Varol, Harun, Aydemir, DJ, Mert Çulha, İbo Cansayar'a selam olsun. Rabbimden tek dileğim sevdiklerine kavuşacağın günü sağlık ve huzurla nasip etmesidir. Her gecenin bir sabahı var. Ben de o sabahı bekliyorum. Emirhan kardeşimin bir dakika. Şimdi bugün bir Emir kardeşimiz. Öbür mesajı da bulayım. T3C5 Emirhan. Şimdi bir de diğer mesajı bulayım. Bugün bir tereddütte kaldım. Şimdi mesaj denk gelmişken hemen onu da bir bulayım. Kardeşimizin biri dedi ki Murat abi Emirhan diye okuyor. Dedim kardeşim öyle yazmışlar. Evet, o mesajı da buldum. Yok, tamam, doğru. Emir Özdemir. Bence karıştırıyorsun sen, bak seninkinde evet T1A13'ten Emir. Hem selamını aldım sevgili kardeşim Emir. Bence sen Emirhan'ın ismini duyduğun için karıştırdın. Ben öyle tahmin ediyorum. %90'da öyle olmuştur. Çünkü Erol aradı bugün abi dedi Emirhan diye okuyormuşsun dedi Emir'in ismini. Yo dedim. Şimdi Emirhan'ın evet T3C5'te Emirhan kardeşimin ismini okuyunca aklıma geldi. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, uzaklar ne kadar zor olsa da dualarımda kalbim de hep seninle. Rabbim sana güç, sabır ve ferahlık versin. Belki aramızda duvarlar, mesafeler var ama bil ki seni her gün düşünür ve dualarımda anıyorum. Her sabrın bir mükafatı vardır. Umutsuzluğa kapılma inşallah. En güzel haberleri alacağımız günlerde yakınır. O zamana kadar güçlü kal. Biz hep buradayız, hep yanındayız. Seni çok seviyoruz. Ablasının bir tanesi. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, 4-0'da yatmakta olan reisim Fırat, Doğan Can kardeşim namı der, kıyıcı yani Ercan Doğan, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sultanım, cennet gözlüm, validem Nazlı Doğan, sizi çok özledim, kimsesiz bıraktınız beni, kurban olduklarım gelin artık, demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür, hasret ağır, sabır daha ağır, bedenim burada, kalbim sevdiklerimle. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran 2-0'da yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Kalbim seni çok özledim. Kavuşma günümüze çok az kaldı. Nefesim sıkma kendini, çıkacaksın Allah'ın izniyle oradan. Canım sensiz geçen her gün kalbime vurulan bir kilit gibi. Ama unutma hiçbir zindan bu sevgi esir alamaz. Elbet bir gün kavuşacağız. Murat abi Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmesler ve ben ablası Yağmur. Bir tanem canım kızım seni çok seviyorum. Aklım fikrim burada kalmasın. Biziz yeğeninle seni çok seviyoruz. İyi ki varsın Sercan'ım güzel teyzesi. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmesler, ben ablası Yağmur. Kim kazanmazsa bu dünyadaki bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Unutma bu sözümü. Damlam seni seven ablan Murat abi. Sana zahmet Gökhan Doğanay'dan düştüm dara beladayım şarkısı armağan olsun. Beyzam, ben seni sevmeseydim nereden bilirdim uzakları, sabretmeyi, yokluğu, ayrılığı, en çok beklemeyi, özlemeyi, hasret kokulum benim. Allah'a emanet ol gözümün nuru. Gecenin en güzel saati benim için şu an radyonun diğer ucunda cam parçam Beyzam. Seni çok seviyorum güzel kızım benim. Bu gece sana Mehmet Elmas'tan Cellat şarkısı armağan ediyorum anneciğim. İyi geceler. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden hemen şarkımızı da ayarladık. Evet, iki güzel şarkı sonrası.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

bir yerler kanıyor sanki. Bir başka yüreğe yar uflamam ki. Ve seni bir türlü

Kaldığımız yerden devam. Hemen kaldığımız yerden devam. Selam Murat abi, gecen güzel olsun. Aleyküm selam kardeşim. Ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürt Hülya aynı sofrayı paylaştım. Benim için değerli olan kötü gün dostlarım. Emine Sancak, Fatma İbo, geceye söz bırakıyoruz. Bizim yollarımız dikenlidir. Canı tatlı olan bizimle yürümesin. Bizim yol kararında elveda diyenlere değil, yol kararında küçük hesaplara düşmeden bize ışık olacak insanlara ihtiyacımız var. Ahmet Kaya'dan, içimde ölen biri var, bizim için çalarsan sevinirim abi. Murat abi, ben B9'dan Kadife Kale'den Kürt Hülya aynı kaderi paylaştım. Bacılarım Emine Sancak, Fatma İbo, Ebru Kardeş, Işık Cemile, Burçakçı. Gece söz bırakıyorum. Bizler hayata zar atmış kadınlarız. Ne gidenin yasını tutarız ne de gelene eyvallah ederiz. Olmaz dediklerimiz oluyorsa yapmaz dediğimiz her şeyi yaparız. Mayın tarlası bize gelsin. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı programlar Murat abi. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Sürekli mahkeme için İstanbul'daydım. Zaten evdekilerden bilgi almışsın. Bir isteğin, bir arzun olursa evdekilerden haberleşiriz abi. Seni seven kardeşin Remzi Şahin Yılmaz. Oo Remzi. Evet, haberini aldım. Üzüldüm bir taraftan da. Rabbimin selameti üstünüzde olsun Remzi'm, sağ ol. Benden de sana, koğuştaki kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Ben gittiğini tahmin ediyordum. Evet, gittiğini tahmin ediyordum. Öyle değilmiş. Olsun, sağlık olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Remzi Şahin Yılmaz. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş. TKK

Bir de bulunan iki gözüm Tolunay İrem Hüseyin Yılmaz, bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür Muzaffer Tatlı, üç nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım. Bakidir geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Bizi dostlarımız bilsin, dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün İstanbul çocuklarına ve Barış Boyun ailesine selam olsun. İsmi geçen dostlarıma Hicyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 Koğuş'tan Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Uğur Yürük, Yaşar Aslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan, tüm C10 Koğuş'una yatan dost ve kardeşlerime Hicyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Geceye dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik, şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 Koğuş'undan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan, tüm C10 Koğuş'una yatan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Murat abi, ben T4C10 Koğuş'undan Uğur Karakuzu, başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan, tüm C10 Koğuş'una yatan dost ve kardeşlerim Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim, sağ olun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar, Afyon bir nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum, kader birliği yaptım. Dostlarım Devran Karan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Emrah Polat, Kenan Beyazsaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya selam olsun. Sabırlı ol, avukat geri yanına, Allah'a emanet ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T2A19'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karahan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gizgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve Fırat, son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, kader birliği yaptım. Devran Karahan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım Salman, Şahin, Görkem, Akgöz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anılkaya, Mertcan Büker, abim Ramazan Çetin, Foç Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu, bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Envayr Yılmaz'dan Bu Hayat Oyunuyla şarkısı armağan olsun. Şakran T1C8'de yatmakta olan Adem Kocapınar'a selam olsun. İki gözümün çiçeği, seni çok özlerim, çok da seviyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğimle, elbet bir gün kavuşacağız. Sen kim olduğumu biliyorsun, isim vermeyeceğim. İbrahim Polater'den Mecburi İstikametler armağan olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şöyle bir açalım sayfamızı. Bucafe tepinde kalan canım babam Kanivar Çelik, ilk babalar günün kutlu olsun. Yan yana olamasak da kalplerimiz bir. Bugünler bitecek, bir daha hiç ayrılmayacağız. Müslüm Gürses'ten Biz Babadan Böyle Gördük şarkısı babama gelsin, kızın Arya. Mucafe tipinde kalan canım babamız Mehmet Ali Çelik, babalar günün kutlu olsun. Bu dünyaya bir daha gelseydik seni babamız olarak yine seçerdik. Seni çok seviyoruz. Çocukların Mehdi, Mesken, Devrim, Rengin, Şehmuz.
Ben T4 A11 koşulan Emre Dursun yani Mino. Benim için değerli canlar başta Kral abim Mahmut Tunç, Yeşil Ovalı Şenol, Başkut akabinde Burhanettin Kansız, Sarı Oğuz Toluk yani Cino abim, Muhammed Talha Kılıç yani Cengo abim, Emirhan Pekince abim, Recep Ömer Sönmez abilerim, dostlarım, Can Polat Tarlabelen.

Sancan Çevik, Efe Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, Mert Yürek, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakıyorum. Biz bu hayatta üç şeyi sevmeyiz. Yalan dolan seviyormuş gibi yapanları yapmayın. Mino. Mahmut Tunç, Batmanlı Engin Durmaz, Mafya Sedat, Arap Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özeşek, Şeyh Mustayan, Ferhat Ercan, Veysel Yesmesler, Salih Dursun, Meşko Serhat Sen, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkut ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanıdır. Eğer dosta değilse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerle Mino. Hayırlı akşamlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, yolumuz ne kadar zor olsa da her zamanki gibi yine kavuşan taraf biz olacağız. Nasibinle imtihan olmadan kavuşamazmışsın. Kader bizi hiç kolay yazmadı. Yana yana çok savaştık. En güzel günler bizim olacak Aydın'ım. Sen aslan gibisin, ben de seni aslan gibi bekliyorum. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Seni çok seven yoldaşın. Can yoldaşım Aydın Bıçakçı, ben Jerfin, can eşim. Yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz sevgiden daha büyük olamaz. Bizim el ele verip de çıkamayacağımız hiçbir dava yok. Ölüm olmadığı yerde umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun. Aydın'ım seni çokça seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan'tan, yani ETV. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Aksel, Varol, DJ, İbosil, Eyüphan, Bozkurt, Oben, Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İvocan Sayar, Emirhan, Ceylan, DJ Mert Çulhay'a selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm, belki sana her gün seni seviyorum diyorum ama asıl söylemek istediğim şu: ben en çok bir gün yine yan yana olacağımıza inanmayı seviyorum. Çünkü benim için aşk sadece güzel günlerde değil, özlemde aynı kişi gülümseyebilmekmiş. İyi ki kalbim seni seçmiş, seni çok seviyorum ömrüm. Sana Mem Ararat'tan Evin şarkısını armağan ediyorum. Mesajım T3B9 koğuşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e, nasılsın sevgilim? Eminim aslan gibisindir. Biz iz, merak etme. Yarın babalar günü aramayı unutma seni canımdan. Çok seviyorum. Hiçbir şeyi kafana takma. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican Karadeniz. Aleykümselam Fevzican kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Zeki Okan ve Ankaralı Ceyhun Öcal abilerim olmak üzere. Kıymetli kader ortaklarım Berşan Polat, Şeytan Serdal, Bergamalı, Batu, Umut Arslan, Mam Yılmaz, Tugay, Şengüz, Koray, Özmen, Ahmet Acar, bu derlere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Ben Harun Tarduş, beni sorup merak eden tüm vefalı dostlarıma en içten dileklerimle selamlarımı iletirim. Özellikle Mehmet Eryakşı amcama, kardeşiyle, yeğenleriyle, avukatıyla ilk günden beri cezaevinin önüne gelip bekleyip durumumu sorguladılar. Fırat Gezgin radyoda istek atıp koğuşumu öğrenmek istedi. Osman Temel dostum ilk günden beri sesimi duyurdu aileme. Ahmet Canalan dostum İlk günden beri ailemle iletişime geçti. İsmini şu an hatırlayıp hatırlayamadım. Görüşme süremde kısıtlı olduğu için daha uzun mesaj yazamıyorum. Tüm dostlarıma selamlar olsun. Tekli odada kalıyorum. Beni soran tüm değerli ve kıymetli arkadaşlar, dostlar, büyüklerime ve küçüklerime tüm en içten dileklerimle selamlarımı söylüyorum. Tüm şakranda kalan kayda eder tüm mahkum dostlarıma bu istek şarkım armağan olsun. Braderden Harun Emen. Tekrardan geçmiş olsun Harun kardeşim. Hemen sıradakine geçelim. Çimentepe'den Özosar Menemen C18'de yatan Hasan Yüksek tek veliahtı radyo başına. Ne yapıyorsun benim aslanım? Kurban olsun annen sana, varlığına elhamdülillah. Sen tek başına bir ordusun annem. Allah'ım sana bir zeval vermesin inşallah. Çok özledim seni Hasan'ım. Gururumsun sen benim evladım.
Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Ben T1A13'ten Emir Özdemir. Aynı kurumda bulundum. C4 koğuşuna canımdan kanımdan kan olan. Değerli abim Samet Özdemir, kardeşim İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, amcaoğlum Cengo Özdemir, Engin Özdemir. Aynı ortamı paylaştım. Kubilay Bozbey, Feriz Saçlı Müslüm.

Can Kuzguncuk, Fatih Boran, Kedi Yusuf kardeşlerim, Devran Tercan, Harun Ar, Yunus Sepetören, Yılmaz Ertuğrul, İrfan Öz Yılmaz, bu değerli dost ve kardeşlerime canı gönülden selam eder, özgür günlerde görüşmeyi temenni ederim. Sizi seven Emir Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13 koşulan Devran Tercan, aleykümselam Devran kardeşim. Başta Aslan abim Emir Özdemir, Samet Özdemir, akabinde Kubilay, Bozbey, Ferit Saçlı, Fatih Boran, Çiko Kedi, Çiko Kedi Yusuf, Panik İbo, değerli kardeşlerim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ar, Yunus Sepetören, İbrahim Halil Almaz, Ali Alış, Şaban Ali Durak, İrfan Öz Yılmaz'a ve beni tanıyan tüm kardeşlerime, dostlarıma bin selam olsun. Kubilay Bozbey abim der ki, belkiler de olmasa yaşamanın bir anlamı olmaz. Son olarak da Murat abi, Yusuf abimin değerlisi kadın kapalı da yengem Nuray Kıvılcım'a da çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çamdibili Sarı Oğuz, aleykümselam Oğuz kardeşim. Senin aracınla canlarıma selam etmek isterim abilerim. Serdar Öndeş, Yasin Açık, Şenol Başkut, dostlarım Salih Yılmış, Atakan Özü Uyanık, Burhanettin Kansız, Emrah Gürbüz, Hakan Yavaş, Bitlisli, Hüseyin Sezgin, Murat Campak, Mevlanalı, Bedo Salih Güreler, Nurullah Türkmen, Resul Yıldız, bu canlara bin selam ederim. Çamdibili Sarı Oğuz. Murat abi, ben Çamdibili Sarıoğuz. Benim değerli abilerim Serdar Önde, Şenol Başkut, Yasin Açık, canlarım Saliko, Atakan, Özü Uyanık, Burhanettin, yani Cino Bitlisli, Hüseyin Sezgin, Nurullah Türkmen, Resul Yıldız, Çovreş, Ali Arap Aslan. Şoreş olabilir mi? Ali'nin tabii Şoreş diyelim, düzeltelim onu. Şoreş, Ali Arap Aslan, Özcan Arap Aslan, Melih kardeşlerim, değerli canlarım o gün Özdemir, Fırat Çeren kardeşim, Baran Yıldız, Çaki, Başkan İbrahim Taşyan, bu değerlere bin selam ediyorum. Çamdibili Sarıoğuz. Ben Oygün Özdemir, nasılsın Murat abi, sağ ol Oygün kardeşim, hep beraber yol alalım. Kadın kapalı B1'de olan aslan eşim Giz Bebek Özdemir radyo başına. Rüyalarımdaki sen bana bilinç altımın en büyük armağanı. Sen benim en güzel mucizemsin, her şeye daha güzel olacak. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Allah'a emanetimsin aslan eşime. El Musto'dan seni kalbime yazdım şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten İstanbul'da Oygün Özdemir, başta can dostum Oğuz Toluk, Fırat Çenek, Cüneyt Vargün, Burak Karadoğan, Selami Sekmeç, Ecevit Kalkan, Varol Yür Küren, Mert Eko Kahraman, Veli Çenek, Mahmut Tütüncü, Mehmet Fatih Özışık ve Azat Özışık, Murat Campak, Baran Aykurt, Baran Yıldız, ayrıca kadın kapalıdaki derlim Giz Bebek Özdemir, seni çok seviyorum. Ben T1A14'ten Baran Yıldız, nasılsın Murat abi, sağ ol Baran kardeşim, çok şükür. Abi benim için değerli abi ve dostlarım başta Serok Önen, Oygün Özdemir, Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, Mahmut Tütüncü, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşan, Fırat Coşkun, Yılmaz Güneysak, bu değerlere bin selam ederim. Sana da hayırlı geceler diliyorum. Sağ olasın Baran kardeşim. Biz T2-6 koğuştan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat, Subaşı başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara dostum, Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbullu Mehmet Nuri Yel, Şükrü Köken, Burçan Yatmaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan Perişan şarkısı armağan olsun. Biz T2-6 koğuştan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azar Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara, Devrim Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben T2-6 koğuştan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle Devrim, Atalay, Sinan Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeli, Kekodayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selamlar olsun. Ben Doğanay Devrim. Bir mesaj daha okuyacağım, sonrasında bir güzel şarkı, kayıt mesajlarımızın bir kısmı. İyi yayınlar abim, ben B11'den Bahar Dündar, T4'te yatan aşkım İbrahim Dündar radyo başına. İbom, dün ziyaretime annem geldi, cezaya gidiyormuşsun, ben biliyordum aşkım. Ben iyiyim, liderden haber yolla bana, ölüme kadar ağız sıkıntı yok, seni canımdan çok seviyorum kocam. Müslüm'den elimde değil İbom'a gelsin. Bakalım, evet. Bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra şu
şunları da bir ayarlayalım. Kayıt mesajlarımızın takriben bir 15 dakikalık bölümü.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Burada aynı sofrayı paylaştığımız Can abi, Yunus Dülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı, nefesim, yaşama gücüm olan eşim Ebru Küçük Coşkun. Seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Dinet'ten. Meğerse şarkısı armağan olsun, istisnalar hariç. Bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılarını yaşamaya devam. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Burada aynı kaderi paylaştım. Benim için değerli olan başta abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz ve Çam Divili Pati Tayfun G'ye selam ediyorum. Yaşam sevincim eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim, seni çok seviyorum. Her anımın seninle olduğunu bilmeni isterim. Sen benim nefesim, tek gerçeğim ve yaşama gücümsün. Canım eşim, Ebru Küçük Coşkun'a Zinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Çimentepe'de Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus kardeşim. Benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Namıder, Pati, Tayfun Geyik, Eren Ateş, Ahmet Yakardal, Fatih Şengel, Ömer Faruk, Horgüç, Vesat Verdal, Yunus Turan, Mafya Sedat Ulu, Murat Canpak, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Yusuf Kaya ve bizleri tanıyan istisnalar hariç tüm dostlarım.

0: dostlara bin selam olsun. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Ben Teki B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleykümselam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e İhanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der hafız can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eleftoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın. İstisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar, Mahsun Oğuz olmak üzere Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslam Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozdağ, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Dava, Ender İsimbay, Süleyman Altundağ ve farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara ve Hakan Kurt abime selam eder. Geceye bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben dört nolu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim ve dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin Temur, Alman Okan, Tatü Dayı, Ferhat Aslan, Azcan Yatbaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacaklıyız. Güllü'den güzel bir şarkı, herkese armağan olsun Emirhan Tapan.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleyküm selam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşleri, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Murat Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim

Hem Erişen, Ümit Demirkol Çağlar, Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerime, abilerim, dostlarım Dilovan, Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Birnoğlu, A20 koğuştan Çam Dibili Emrah Gürbüz ve Çam Dibili Yasin Açık. Aleyküm selam kardeşlerim. A14'te bulunan değerli kardeşimiz Çam Dibili Sarı Oğuz Toluk, A3'te bulunan can dostumuz Hakan Yavaş, yani AK-47 metre cezaevinde bulunan can dostumuz Çam Dibili Gökhan Nariş, Çam Dibili Ahmet Demirtaş, Menemen'de yatan abimiz Yasin Coşkun, A3'te bulunan Burhan Ormancı, değerli kardeşim Muhittin Barış, canım kardeşimiz Gökhan Karaaslan'dan Muhittin Çalışkan ve Çam Dibi Altında Karşıyaka çocuklarına selamlarımız bakidir. Çam Dibi çocukları der ki aslandan kurban olmaz, aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Gökhan Karaaslan, yani Karşıyakalı Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Burada başta canımız Necati Gülen olmak üzere koğuşumuzun iki gözü Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Tuncay Çelikdağ, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Erdoğan Dikmenoğulları, Çam Devili abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Ahmet Emre Akkaya, T2'de bulunan aslandayım Muhittin Çalışkan'a selamlarımız bakidir. Gece bir söz Murat abi. Gökhan Karaaslan der ki sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu, A20 koğuştan Barış Turan. Aleyküm selam Barış kardeşim. Buradan senin aracılığınla aynı kurum ve farklı kampüste bulunan canlarıma hitaben başta Muhammed Arasan, Cengiz Özen, İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Şahin Gündoğan, Onur Özen, Devran Yılmaz, Devran Özen, Gökhan Karaaslan ve dayısı Muhittin Çalışkan, bu canlara selamlarım bakidir. Barış Turan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Tüm Karşıyaka ve Çam Dibi çocuklarına selam olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber Kader Birliği yaptığım dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu, Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner, Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım. Tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayayım. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden, aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan,

Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere. Başı zindan, sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nur Doğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi. Bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat. Bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık, hemen kaldığımız yerden devam. Hayırlı akşamlar Murat abi, iyi yayınlar, tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Bucakırıklar yüksek güvenlikte yatmakta olan babam Halis Değirmen. Canım babam, hayatın her döneminde bana güven veren, düşerken elimden tutan ve başarılarımla benden daha çok mutlu olan kişi sensin. Senin sevgini ve emeğini anlatabilecek kadar büyük cümleler hiçbir zaman olmaz. Varlığın hayatımın en kıymetli parçalarından biridir. Ellerinden öpüyorum oğlun Engin. Müslüm Gürses'ten Şu Dağlarda Kar Olsaydım Çalarsan Sevinirim. Aleyküm selam Engin'im. Selamünaleyküm amcam. Aleyküm selam Yunus'um. Selçuk Erdal, Serdal Karataş. Erdal yakışıklım, seni çok seviyorum. Elbet bir gün güneş bizim içinde doğacak. Kavuşacağız, seni çok seviyorum. Kardeşin Leyla Karataş Bingöl. Hepinize selamlar, sevgiler. Şakran cezaevinde yatan Barış Özrençber'e, Ayşe Kalafat'a, Asiye Avcı'ya selamlar. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle Gülünü Mahalle Muhtarı Yunus Bingöl. Yunus'um sana da sevgiler, selamlar olsun. Hemen kaldığımız yerden şöyle bakalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran bir nolu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan aslan abi Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısı armağan olsun. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran bir nolu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan aslan abi Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısını armağan ediyorum.
Ben hemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak.

Tayfun ve Tamer Demirtaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çerkel, Özcan Buralı, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Beklen, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Azalaya. Ben Menemen, C4 Koç'tan Cüneyt Çetin, Ahmet Buzkan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydoğan, Kadir Honca ve Çetin Honca, ismini sayıp sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimsesler ülkesi benden armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşunda yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Ato kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canları Mercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel Yesmezler, C15 koğuşunda olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhat Sayan ve Ferhat Taş'a selamlar olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Can Alan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3 C17'de kader birliği yaptım dostlarımla. Başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan, Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğan'dan karlı dağlar armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptım dostlarım Salih Yılmış, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Meydancılar Kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, Şişman Alabay, Erdinç Dinler ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T3C17'de yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen, Berkant Zengin dostum, Ali Sarı Şakram, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış, Allah var gam yok, Azar Baba'dan gurbet mahpushanesi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azat Delikanlı, P4A8 koğuşuna, başta Aslan abim, canım kanım Serhat Ferhat Arslan diyelim. Düzeltelim. Aleyküm selam öncelikle Azat. Ferhat Arslan olmak üzere Orhan Yacı, Tatü Dayı ve İki Gözümün Çiçekleri, Sait Sayım, Atalay Buğra, Tan Yıldız, Doğukan Erdoğan, Bedirin Mehmet Doğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Ahmet Güler, Yusuf İslam, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Hızlı Kadir'e, tüm Cengiz Han ve Buca çocuklarına selam olsun. Plan değişir, hedef asla. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben P4A8 koğuşundan Azat Delikanlı, aynı kampüste ve aynı kurumda ve başka kurumlar içinde bulunan abi kardeşlere selam olsun. Başta Dalaman Açık'ta bulunan amcam Gani Delikanlı, Osman Elçi, Onur Çelik, Deniz Tuşar, Vedat Turgay, Kaya Akgün, Tayfun Keleş, Erdinç Ballıkaya, Seyitan Bozbey, Gökhan Bozbey, Ahmet Uygunar, Muhammed Sağlık, ismini saymadım, tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3B18 koğuşundan Recep, Hakan, Gökhan, Turan, aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Akta kardeşim, Hüseyin, Yusuf, Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman Yıldız, dostlarım Mami, Uğurcan, Taşpınarlı, Süleyman Gezer, Azercan, selam. Yılmaz Aktaş, Tepecikli, Lütfü, Gülbahar, Murat Altuntaş, Serdar Oğul, Avni Gezgeç, Simego, Fırat, Baydemir ve başka kurumlarda olan dostlarım, T4'te bulunan Can abim, Fatih Zaman dostum, Orhan Çıldıran, Menemen, A18'de bulunan kardeşim Murat Öğüt'e. Ayrıca T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel, T1'de bulunan köylü babanın kıymetlisi Reber Akta, Foça'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Beşer. Son olarak Afyon 2 nolda bulunan canımız Sarı Onur Usuluma ve onun değerlisine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle.
Selamünaleyküm Murat abi.

Teki Johnny'ki karşı yakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şevto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır var olan var olanı yaşadık. Varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C12 Karşıyakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namıder Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoş, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdar ve son olarak kadın kapalıda bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalır ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Mendo Saraç yani Edo Saraç. Öncelikle buradan sevgilim olan Neşe Gürbüz'e seslenmek istiyorum. Neşe kaynağım, iyi ki seni tanımışım. Sen benim iyi kimsin gülüm. Bize ayar olan çok ama tutturabilen yok. Ben Edo Saraç, Neşe kaynağım. Bin derdime bir derman olsan yine de değişmem seni. Sen bende çok farklı mevzusun, öyle de kalacaksın, seviliyorsun. Murat abi gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel, hepimizin Osman kardeşim. Aynı ortamı paylaştığım aslan kardeşlerim Sergen Temel, Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abim Gündoğan Doğan, dostlarım Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu, Hızlı kardeşlerim Poyraz Sayıcı, Samet Akşit, Azat Çakmak, Yiğit Bozbey, Baran Aykut, A13'te yatan Kobilay Bozbey, Emir Özdemir, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Samet Özdemir ismini saydığım derlere bin selam eder. Halit Bilgiç'ten Zafer yakındır, armağan olsun Osman Temel. Murat abi ben T1A16'dan Osman Temel, değerli abim İbrahim Erişen, Ferhat Turgay, Çektar Bakır, Muhammed Aydın Tweet'i, can dostum Harun Tarduş, Ahmet Can Alan, yakışıklı dayımız Taşkın Eleftoz, Muhammed Sayın, değerlere bin selam ediyorum. Ahmet Kaya Doruklara sevdalandım, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yapmış oldum aslan dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abimiz Gündoğan Doğan, dostum Osman Temel, Azat Çakmak, Batuhan Çalıkuşu, ayrıca A10'da yatmakta olan Can abim Levent Çalhan, Kadir Has Ateş, dostlarım Ahmet Can Özdemir, Ozan Bilsen, Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen Temel'e Ozan Hamit'ten Roşu Hava şarkısını armağan ediyorum. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnol'dan Yılmaz Uzun başta kadar birliği yaptım. Engin Erkuş olmak üzere. Ergin Erkuş. Ergin kardeşim, dün mesajın gelmedi. Mesaj atan kardeşimize Yılmaz kusura bakma, mesajını böldüm ama aklımıza gelmişken. Ergin Erkuş kardeşim, dün kardeşimize dedi ki mesajlarını gönderir misin? Otomatik silimdeymiş kardeşimizin mesajı. Gönderiyor, ertesi gün siliniyor. Bizlik bir şey yok yani, demeyesin Murat kardeşimiz iki gündür mesajımızı niye okumuyor diye. O kardeşimize bilgi gönderdik ama hala gelmedi mesajın. O yüzden haberin olsun kardeşim benim. Yılmaz kusura bakma kardeşim, baştan alalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnoğlu'dan Yılmaz Uzun başta kadar birliği yaptım. Ergin Erkuş olmak üzere. Koğuşumda bulunan canlarım Mehmet Demir, Orhan İşte, Mustafa Duymaz yani Dobrovski, Diyarbakırlı Şino, Mevlüt Balkan, Eyüp Evren Alan, Ömer Yıldırım, Umut Görkenli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ünal Korkmaz, Kubilay Kutlu, B2 Koğuşundan Mert Heptepe, İzzet Karakaya, Diyarbakırlı Hasan, 4 Nol'dan İsmet Edis Görkem, Taşkın Azcan Yatmaz, Mümin Can Doğan, Cem Güler, 2 Nol'dan Vahap Aksoy yani Fafi, Mehmet Said Aras, tüm bu dostlara selamlarımı gönderiyorum. Ben Şakran 3 Nol'dan Yılmaz Uzun, Şakran 1 Nol'da yatan kuzenlerim Cemil Uzun, Eyüp Uzun, Necati Uzun, Manamen'deki yeğenim Emircan Uzun, Ramazan Yaman, sizlere selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Murat abi selamun aleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Ben Zaza 3 Nol'u B14 koğuşuna, değerli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum 3 Nol'u B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler, selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim 3 Nol'u B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler, selamlar olsun. Murat abi ben Nakit, 3 Nol'u B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı dostlarına ve arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Murat abi Şakran 3 Nol'u B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun, az daha sabır iki gözüm, özgürlük yakındır. Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar.
Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmane'den Şehmus Siyakoç. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Öncelikle aslan yeğenim Fuat Afindi. Aslanım az kaldı paşam. Koğuş arkadaşlarına selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum. Aslanım Rabbime emanet olun, hayırlı geceler. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleykümselam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut, Ağdaş, Asadullah, Başak, kavuşumuzdan Hamdullah, Yağız Çetin'e ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Eşiko, Rafet Erce, hepsine selam olsun. Rabbim hepsini kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan. Bayram aleyküm selam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde atmakta olan Ömer Teyfur abime kardeşim Agit Altun, Sinan Soysal, Mazzi babaya canlarım Ağrılı İbrahim Bayram ve Ağrılı Hakan, Bayram'a canım kardeşim Bilal Ayık, Hakan Demirtaş, Yusuf Duran, Namı Der, Usedayı, Hakan Dursun ve Doğukan Aşkan'a ismini sayıp ve buraya sığdıramadım. Tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Onur yaşamların üstündür. Tufu 04. İbrahim Yurteli'den T2C7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selam olsun. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yağız'dan Aydın, Nazilli'de yatan aslan dayım diğer Yurteli, Kadir Yurteli'ye selamlar olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis armağan olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selamlar olsun. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, buradan Ramazan Çıtırk, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Erhan Tuncer, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demir Yürek, bu değerli dostlara selam olsun. Uzi'den Cani şarkısı ismini saydım, hasretle bekleyen dostlara gelsin. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çalt, Deniz Karaboğa, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray Harman, Erdoğan Dikmenoğulları, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Sinan Gündüz, Mino, Emre Dursun, Cenk Yüce, Efe Us, Zıppır, Emre Özgür, Güney Dilo, Recep Kaplan selam olsun. Sizleri seven Arap Veli ve Ramazan Çıtırkı, Eyüphan'dan Kader Gemisi şarkısı armağan olsun. T2C5 Özcan Avşar, öz abilerim reisimiz Engin Avşar, Ali Arap Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Doğan Kurt, Kadir Tör, İvo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Aktan İl Aslan, Seçkin Değer, Serkan Yavuz, Emirhan Temel, Mert Toprak, Emrah Kocaman, Kadın Kapalı'da, Yengem Deniz Yeşil'de selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan Avşar, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resuldan Avşar, Gafu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko, Nurullah Tar, reisin kıymetlileri Amra Kocaman, Aydın'ın abisi Ereş, Erhan, Turgut, Ömür Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Celomen, Zeki Kamburankaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko, Karaman, Erhan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter reis, ellerinden öpüyorum. Selam Murat abi, ben C8'den Arzu Kaya, aleyküm selam kız kardeşim. C10'da olan değerli eşim Doktor Zeki Kaya, babalar gününü en içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki babalar gününü İlayda ve beraber kutlamamız dileğimle sevgilim. Seni çok seviyorum, hayatıma giren en güzel adam, en güzel eş, en güzel babasın. Sen benim her şeyimsin. Duruşu güzel olan değerli eşime benden Yıldız Silbe'den Ben Bir Deliyim şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C8'den Arzu Kaya, C10'da olan bana en güzel mutlulukları yaşatan adam Doktor Zeki Kaya, başta senin babalar gününü kutlar, sana olan özlemim hasretimi belirtmek isterim. Değerlimin yanında bulunan aynı candan ve aynı kandan olan benim için de çok kıymetli olan abim Kamuran Kaya, senin de babalar gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki babalar gününde evladınla olmanı diliyorum. Abim Murat abi Kaya kardeşlere benden Adanalı Ayhan Lan kardeş armağan olsun. Murat abi biz C8'den Deha Zelvi, Nurşen Akyıldız, Bahar Öztanık, Hanife Küze,
Elçin Can Ecem. C10'da bulunan bizim için çok değerli olan Can eniştemiz Doktor Zeki Kaya. Babalar gününü enişten dileklerimizle kutlar. Çokça selam ederiz. Sana da Murat abi, senin de babalar günün kutlu olsun. Bu gece çalınan güzel şarkılar dostumuz Arzu Kaya ve eniştemiz Zeki Kaya armağanımız olsun. Bu mutluluk size çok yakışır canlar. Kız kardeşlerim çok teşekkür ederim. Babalar günümü kutlamışsınız. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah da sizleri sevindirsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1 C18 Koğuş'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut. Öncelikle C18 Koğuş'umda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap, Oktay, Hasan, Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan, Şahin ve diğer Koğuş'ta olan dostlarım Burhan Ormancı, Mehmet Canalan, Engin Kaya, Erdi Taş, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C18 Koğuş'tan Kaleli Beşir Acar. Aleyküm selam Beşir kardeşim. Aynı Koğuş'ta bulunduğum dostlarım Mesut Çaylak asansörden, Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrul Eren, Ali Eceren ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Bir mesajınız eksik. T1 John8'deki kardeşlerim, Soner kardeşimizin adını olan da herhalde gelmemiş, haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 Koğuş'tan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı Koğuş'ta bulunan kardeşlerim, dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay, Kanat Fatih, Öz Yıldızı, Kadir Çali, Menderes'te Onur, İbrahimcan, Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit, Batuhan, Özer, Yaşar Çelik, Ahmetcan, Yelbiz, Metin Eskici, bu isimlere hitap ediyorum. Hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 Koğuş'tan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur. 1 nolda yatan abim Hasan Batur. 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek. İsmini sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Murat abi, ben Menemen C14 Koç'tan Yunus Batur. Can yakan canının yanacağı günü beklesin. Canı yanan da can yakacağı günü beklesin. Ben Yunus Batur. Murat abi selamünaleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Soner Meş, Tamer Kaşıkçı, Direş, Murat Başaran, Sebattin, Salman, Ferhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder, Bingöl'ü, Namıder, Badi, Yaşar, Ahmet, Ufuk, Oğuzhan, Ufuk, Arif Öztopkara, Eren Bakır, İsa Erkul, Barış Altınterim, bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3 A13'ten tahliye olan Birtan Esen. Aleyküm selam Birtan kardeşim. Başta Aslan abi, Mustafa Turan ve Civan Onurdaş, Barışcan Kartalmış, Aykut Polat, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Ali İmran Korkmaz, Ömer Yasin Elmastaş, Devran'a selam olsun. Foç aşkıyla yatmakta olan Aslan biraderim Mert Esen'e de selam olsun. Bu derlere benden azar birbirden elbet bir gün. Elbet bir gün o gün gelir şarkısı armağan olsun. Geceye şöyle bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun Nidayı Vural. Hatice Atasaray'dan Yakup Önüs'e selamlar. Umut dolu özgür yarınlara. Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran 1 nolu C11 Koğuş'tan bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran 1 nolu C11 Koğuş'tan bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu A12 Koğuş'tan Kadir Tör yani Timsah. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı Koğuş'ta ve aynı bu kurumda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar, Deniz Kurt, Ünal, Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet, Barışan, Serdar, Durmuş, Yılmaz, Ayberk, son olmak üzere aynı kurumda bulunduğum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaş, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, namı der Timsah. Murat abi, ben 2 nolu A12 Koğuş'tan Kadir Tör yani Timsah. Aynı Koğuş'ta beraber kader birliği yaptım. Canlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nişya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani Yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem Ayna, Yılmaz Ayberk, Yusuf Tudak, Tolga Resnen,
yani Maviş, Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik. Diyarın daha tam ortasında sizleri seven Sayın Kadir Tör, yani Timsah. Murat abi, ben iki nolu A12 koşulan Kadir Tör, yani Timsah, senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerin başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tosun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafi Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda olmak üzere ismini sayamadım derlere de selam olsun sizleri seven Sayın Kadir Tör, yani Timsah. Ben Harun Tarduş, beni sorup merak eden tüm vefalı dostlarıma en içten dileklerimle selamlarımı iletiyorum. Özellikle Mehmet Er Yakşı amcama,

Sesimi duyurdu aileme. Ahmet Canalan dostum. İlk günden beri ailemle iletişime geçti. İsmini şu an hatırlayıp hatırlayamadım. Görüşme sürem de kısıtlı olduğu için daha uzun mesaj yazamıyorum. Tüm dostlarıma selamlar olsun. Tekli odada kalıyorum. Beni soran tüm değerli ve kıymetli arkadaşlar, dostlara, büyüklerime ve küçüklerime en içten dileklerimle selamlarımı gönderiyorum. Tüm şakranda kalan, kayda eder tüm mahkum dostlarıma da selamlar ve sevgiler. Bu şarkıda armağan olsun biraderden Harun Emin. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonra bir şarkı, sonrasında son kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra WhatsApp'ımızı toparlayalım. Sonrasında 3969'a geçelim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Bizce 14'ten Dersimli Hülya Bayraklı. Aleykümselam kız kardeş. Can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar Bayraklı'dan Ezel Özalp, Rabia Taşkesen, Sıla Söğüt, Derlesi, Gözde İvrinli, Kübra Tepe, Nehir Otoker, Damla Öztütüncü, Esen Çalışkan. Dersimli Hülya Bayraklı olarak Ece'ye bir söz bırakmak istiyorum. Birini seversen eline silah verirsin, mertse korur, namertse vurur. Murat abim sana da selam olsun güzel insan. Bizim için Azer Bülbül'den ben yine sana vurgunum, çalar mısın Can abim? Aleyküm selam kız kardeşim, sağ ol. Bizce 14 Koç'tan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Can dostlarım Esen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gülcegül. Baş belası Ezel Özel, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, Neşe Gürbüz, Damla Üstütüncü, Sıla Söğüt, Derlesi, Gözde İbinli, başka koğuşlarda bulunan dostlarımız Yeliz Karakoş, Gönül Yalın, Meral Alınca'ya da selam olsun. Hatice Buse Yılmaz olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar onu sana getirsin dedi. Söylesene sevgili, yarınlar seni bana getirecek mi? Murat abi bizim için Hazar Yıldız'dan benim sana her şeyden çok ihtiyacım var. Şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun Can abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Abican biz John 4'ten Gamze Çakar ve Rabia Taşkesen, dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran Bayraklılı, Ezel Özalp İstanbullu, Arife Gülcegün, Gamze Acar, Neşe Gürbüz, Esen Çalışkan, Pelin Dursun, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Nehir Otoker, Poyraz'ın Sılası, ayrıyeten İkinol'da bulunan Rabia Taşkesen'in derlisi Özgür Çakar, gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye çiçekli yollar vaat etmedik, onlar bu yolun dikenli olduğunu bilerek geldiler. Şagapo Kajmer'den Ateşten Gömlek çalar mısın? Murat abim seviliyorsun, Allah'a emanet ol. Sağ olun kardeşlerim sizler de. Bence 14 Koç'tan Tepecikli Güler Demirkıran, Can dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Esen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gülcegün, Ezel Özal, Damla Üstütüncü, Pelin Dursun, Nazanım, Neşe Gürbüz, Gamze Acar, Hasret Sepeç, Ayşegül Ergün, Sıla Söğüt ve derlisi Gözde İbinli, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan derli yeğenim Aycan Başçilem Durman, Burcu Sazcı, Yediz Karakuş, Meral Alınca'ya da selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hiç kimse karanlık olmadan yıldızları göremez. Derli abim Cengiz Özdemir'e de selam olsun. Murat abi bu canlara sevinçekten çıkmaz sokak armağan olsun. Bir şarkı, sonrasında son kayıt mesajlarımızı, ondan sonra WhatsApp'ımızı toparlayacağız. SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlerim.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan Emrullah, Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şeyh Mus, Akkurt, Rezan, Yavuz, Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet. Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düzdaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana ihtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan Emrullah, Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü, bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım.

0: Bingöl, ben Şakran Birnoğlu, A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım canlara hitamen. Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaaslan, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Şehmus Kaymaz ve Burak Ceylan'ın dostları Atakan Özü Uyanık ve can abisi Gökhan Ecellioğlu. Bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan. Bu derdere selamlarım bakidir, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Geceye bir söz. Hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Yan mırın yan azadi Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler Koşun'a yatmakta olan Aksel Varol. Aleyküm selam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhantan yani ETV. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. O ben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İvo Cansayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhantan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Ben en güzel duyguları senin öğrendim. Hasreti de, sabrı da, sevgi de. Bazen tek bir sesine, tek bir gülüşüne günlerce tutunuyorum. Belki yan yana değiliz ama gönlüm hep yanında. Kavuşacağımız gün geldiğinde bütün bekleyişlere değdiğini birlikte göreceğiz.

Seni çok seviyorum, ömrümün en güzel hikayesi. Dışarıdaki kader mahkumlarından Şakran T3C5'teki 3 kişi. İnsan bazen 4 duvar arasında değil, hasretin içinde tutsak olurmuş. Siz içeride sabrı önerirken biz dışarıda beklemeyi öğrendik. Bir gün bu hikayenin en güzel kısmı kavuşmak olacak. Siz kendinizi biliyorsunuz. Şakran Açık Cezaevinden ben karşıya kalan Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Serkan, Fırtına Cengiz, Bölükbaşı, Direş, Mertcan, Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go, Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın Yan Azadi, karşıya kalan Nurullah Yılmaz. Şakran Açık Cezaevinden ben karşıya kalan Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direş Mertcan, Selim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go, Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın Yan Azadi, karşıya kalan Nurullah Yılmaz. Selamlar, aleyküm aleyküm selam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarda görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan, Met Sörün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4.0'lu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım Can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler. Elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada oturmak dileğiyle. Bir söz bırakmak istiyorum saraydaki Yusuf Herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler Ahmet Kaya'dan, dosta düşmana karşı armağan olsun. Murat abi, T4'te yatan canımın parçası Onur Camgöz, ömrüm seni çok seviyorum. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler demişler ki, bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin aslan eşim, en kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Hasret ve özlemle o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum, canımın içi kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere O Gün Özdemir, Oğuz Soluk, Mert Eko Kahraman, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Sabri Kulaksız, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Fırat Coşkun, Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, Engin Can Balcı, Gökhan Çalışkan, Emre Çamlı, Yahya Işık, Polat Utamış, Murat Geyik, bu derdi canlara selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta yoluna yolum dediğim aslanlar aslanı Fırat Çelenk, akabinde Kurtuluş Şakarlı, Ağdayım Taşkın, Eleftoz Celomen, İbrahim Taşer, Mert Eko Kahraman, Engin Oflaz, Baran Yıldız, Yılmaz Güneysak, O Gün Özdemir, Mert Çambüker, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenince, Devran Yüksek, Çiko Gürkan, Poyraz Sayacı, İbrahim Acar, Ahmet Cintan, Fatih Boran, Oktay Özdemir, Direj Berat Özgürt, Muhammed Aydın Özışık ailesi, aynı ve farklı kurumlarda bizi tanıyan, ismini sayıp sayamadım tüm dost abi kardeşlere selam ederim, sevgilerimle Veli Çelenk. Can abi Murat, benim nazarımda derdi dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Can Parçam, Veli Çelenk olmak üzere Faik Temizciş, Azat Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Poyraz Sayacı, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Kurtuluş Şakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Boran, Tiviti, Muhammed Aydın, Serkan Bayınırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan, bu derdi canlara selam ediyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Başkasının ışığından korkanlar kendi karanlığından paylaşamazlar. Ben Fırat Çelenk. Eyvallah Fırat'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben 1.0'lu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım. Bakidir sizleri seven Köroğlu Evren. Köroğlu Eren, pardon kardeşim benim, hemen düzeltelim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 1.0'lu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilenle hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko Kahraman, Berkay

Özel Diyar 1. İlhan İştah, Patlak Engin, Çiko Gürkan. Parlak Engin diyelim onu, düzeltelim. Parlak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi, sağ ol Osman'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu eski İzmirli Özcan yazar. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Baştaki gözüm Aslan abim Ozan yazar. Kardeşim Baran yazar. Berkay Özel Diyar 1. Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı. Başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Önder Korkmaz, Yücel Nuri Özden kardeşler. Yakup Işık, Murat abi senin aracılığına Kadın Kapalı'da bulunan derdime sesleniyorum. Beyza'm, ömrüm yanında olabilmek için nelerimi vermezdim. Seni çok seven Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığıyla abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diyar 1. Güney Yılmazsak, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsur, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, İsa Aslan'a selam ediyorum. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derlim Rümeysa Kınık ve Özcan yazar, abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 Koşulan Torbalı'dan Eren Köşe. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım Atalay Tanyıldız, Oktay Arman, Yusuf İstanboğa, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şehit Ahmet Atalay, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto, Ahmet Feyyaz Pesket, Oktay Arman, Yusuf İstanboğa, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 Koç'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir'de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey ve Seyitan Bozbey. Ben T4A8 Koç'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, kardeşlerim Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, hayatı kullarıyla yaşarsan ezilirsin. Kendi doğrularınla yaşarsan ezersin. Kulaklık, sen nereye gidiyorsun, hele bir dur bakalım. Selamünaleyküm abi Murat Bingöl. Ben her daim dualarımdasın. Ben T2B15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleykümselam Serkan'ım. Serkan'ım hemen burada bir kız kardeşim ne demiş? Yunus Emre Küçük Coşkun. Yunus Emre 3 tane mesaj göndermiştim. Onları kayıt yaptım. Ne demiş burada kız kardeşimiz? 10:30, 10:30, 11 gibi. Yunus Emre 3 tane mesajım vardı. Geldiği günün bir gün sonrası kayıt yaptım. Muhtemelen duymuşsundur. Evet. T2B15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Gek, Cüneyt Bulut. Farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Aslan Kesel, Kudret Yüksel, Murat Yılmaz, Mesut Yeğin, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan. Farklı kurumlarda bulunan Firat Çelik, Ferdi Bingöl, Gündoğan Doğan, Olcan Akta, Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz. Sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. İyi akşamlar Murat Bingöl abimiz. Ben Torbalı'dan Serkan Yılmaz'ın kardeşi İsmail Yılmaz. Sağ ol İsmail. T2B15'te yatmakta olan reisimiz Serkan Yılmaz başta olmak üzere sofrasını paylaştı ve bizi tanıyan insanlar hariç tüm dostlara selam ederiz. Abimiz Koca Çınarımız, biz senin yoluna ölürüz. Abimizin sözü, gece notumuz abimize
yazılanı yaşamaya devam. T2 B15 koğuşu ve Malatyalı Serkan Yılmaz'a Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Ben Damla Çakmak, B10 koğuşuna olan Beyza Özkan ve Bilgenur Kavas. Canımın içleri nasılsınız? Beni sorarsanız iyiyim. Bugün Nehir'in halasının oğlunun kız istemesi var. Oraya gidiyoruz. Bütün gün İstinye'deydik. Alışveriş yaptık deli gibi. Çünkü evdeki kıyafetler olmuyor. Baya kilo almışım ama yine de 36 bedene girebildim. Nehir'in size selamı var. Sizi kocaman öpüyoruz. Aşkım sizi çok seviyoruz. Güzellerime aman güzel yavaş yürü şarkısını armağan ediyorum. Murat Bey, ben Damla Çakmak, B10 koğuşunda olan dostlarım Nazlı Akkurt, Gülzade, Sonsuz, Yıldız Aktaş, Sinem Saraç, Ayşe Budak, Ayşe Keser ve büyüklerim Selma Adam, Hülya Balbey radyo başına. Hepinizi çok seviyorum, hiçbirinizi unutmadım. Sabrın sonu selamet elbet, bir gün o güneş doğacak. Allah'a emanet olun dostlarım, Metsisön'ün şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı bir altta yatan canımdan çok sevdiğim karıcım, ömrüm, Fatma'm, her şeyim, kalbimin sultanı, herkes iyi canım. Sen kafana takma, pazartesi beni erken ara, sesini duymayı özledim ömrüm. Avukatla konuşacağım, sen kafana takma, ye iç rahatına bak bir tanem. Uyuyorum rüyalarımdasın, uyanıyorum aklımdasın, sadece kafamda sen varsın, kalbimde sen varsın, başkasına yer yok, kurban oldum nefesim, ömrüm, Fatma'm, Escobar'ım. Kocan senin için ölür Fatma'm. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani kocasının ilk aşkı, canımın yarısı, nasılsın kadınım? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursam biz çok iyi sultanım. Her koşulda aslanlar gibi yanımda duran senin önceliğin, seni önceliği yapan kadına ömür de verilir, gönül de. Bir umutla beklediğimsin güzel kadınım, sultanım. Kocan seni çok özledi. Az daha sabır. Kocasının her şeyi, prensesi, kraliçesi, karım da karım. Ebru Yaşar'dan Zehir Oluyor Geceler armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Berşan kardeşim. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gürçin, Hasan, Güneş, Ömer Elmas Saç, bu derdi insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal Aykur, Ceyhun Öcal, bu derdi insanlar Halit Bilgiç'ten Yollarında Direndik şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Murat abi, ben Üçnoğlu B9 koğuşundan Berşan Polat. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal Aykurt ve dostlarım Ahmet Hacar, Mehmet Çak, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün, Erkan Mami, Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz. Biz mertli meydanda öğrendik, darda sınandık, dostluğu satmadık, düşmana boyun eğmedik. Adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kapılar. Murat abim, T3 B9'da yatan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Sözümüz var birbirimize, Allah'tan başkasına boyun eğmeyeceğiz. Her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Sevgimizin önünde kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz. Herkese inat başaracağız. Seni çok seviyorum Hilay Zarduş'tan, kurban olurum armağan olsun. Bucak Kırıklar, yüksek güvenlikte yatan canım abim, diğer yarım Halis Değirmen. Babalar günün kutlu olsun. Rabbim seni tez zamanda bizlere kavuştursun. Seni çok seviyorum abim, kardeşin yeter. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, bu aralar sana özlemim daha da ağır bastı. Ben de özlemimi bastırmak için fotoğrafına bol bol bakıyorum. Yetmese de eski zamana götürmüyor beni. Ve bir nebze de olsa mutlu olmama, rahatlamama sebep oluyor. Seni çok seviyorum. Ayrıca bizim için değerli kardeşim Eylem Erçil'e de selam olsun. Murat abi, Sezen'ime ve Eylem kardeşime çalan bütün şarkılar armağan olsun. Senin de gecen güzel olsun Murat abi. Sağ ol kardeşim benim. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu, canım karım Sezen'in, bütün hikayeler tek kişiliktir. İçine aşk karışana kadar ben kendimi seninle tanıdım. Ne kadar çok sevebileceğimi sen öğrettin bana. Çok şey öğrettin aslında. Kimsenin sana benim kadar güzel bakamayacağını biliyorum. Mesela bildiğim birkaç şey daha var. Adını biliyorum, kokunu biliyorum, gülüşündeki çocuğu ve gözlerinin kaçırışını biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Ne zormuş severken unutmak Murat abi. Fikret Delikanlı'dan çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam aziz kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşuna canım karım Melhat Geldeci Güzel. Herkes
iyi, bir sıkıntı yok. Sen iyi ol bize yeter. İnci nasıl, iyi mi? Gözlerinden öpüyorum Melüş'üm. Dakika varsa ara. Allah'a emanet.

dert ol. Murat abim sana da kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Benim hemen A5 koşan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz, Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış, Ali Alçın, Ece, Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can, Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya, Aydın, Emin, Başaran, Durmuş, Akgün, Hüseyin, Dağdelen, Furkan, Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa, Çağrı, Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün, Pervane, Serdar, Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A5 Koç'tan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım, yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış, Ali Yalçın akabinde Menemen. B1'de bulunan Mehmet Eruş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derdi canlara Ferhat Tunç kanmasınlar şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İyi yayınlar Murat Bey. Ben B3 koğuşundan Halime Keleş. Düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Yaralarımızla yaşamayı da. Bugün dört duvar arasındayız ama onurumuz hala gökyüzü kadar özgür. Dostlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yayvu ve Necda Koç'a selam olsun. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Meral Düzel. Bazıları sustuğumuzu sanıyor, oysa biz susarken bile mücadele ediyoruz. Bizi ayakta tutan şey özgürlüğün değil, karakterimizin gücüdür. Dostlarım Halime Keleş, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yayvu ve Necda Koç'a selamlar olsun. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Fatma Tuğçe Kaykaç. Demir kapılar iradeyi değil, sadece bedeni tutar. Biz burada başımız dik, yüreğimiz sağlam duruyoruz. Zaman geçer, gerçekler kalır. Dostlarım Halime Keleş, Meral Düzel, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yayvu ve Necda Koç'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşunda bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım benim, Allah'ın izniyle bizi bir sorun yok. Bazı gelişmeler var. Arda gelip sana anlatacak, canını sıkma. Her şey iyi olacak. Rabbim büyük, Allah'ın izniyle yanımızda olacaksın canım benim. Herkes iyi, bizi merak etme. Sen iyi olduğun sürece biz daha da iyi olacağız. Seni çok seviyorum. Seni önce Rabbime, sonra kendine, sonra dostlarına emanet ediyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar. Can dostum yine Kitmen. Dilek Karakaya, Windows Dezat, Çokyar, Gamze, Yağmur Türkiye'leri. Yağmur Türk ileri, Hasret Burcu Gürbüz, Durdane, Ayşen, Çetin, Aslı, Gamze, Ruşen, Bahar kardeşim, Elif Bozkurt, Çilem Demir, kargonu yatırdım, Mine, Zozan, senin desteklerini aldım, müsait bir zaman kapıdan teslim edeceğim, Allah'a emanet olun, sizi seviyorum. Ben C8'den tahliye olan sevgili dostum Eda Onay ve sevgilisi Papatya Kalkan'a da çok çok selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1'de 3'ten Furkan Sincar, aleykümselam. Furkan, bu mesajları göndermişsin kardeşim ama bazı isimlerde yanlışlıklar var. Bak şimdi okuyacağım, hani zan altında kalmayayım diye. T1'de 3'teki kardeşlerim, Furkan Sincar kardeşime bir seslenir misiniz? Şu anda radyoyu dinleyen Aslan amcam, Kerbela Yasak başta olmak üzere dostum Lokman Özkan, Ömer Ürün, Kemal Ürün, Kemal Gültepe, Utku Eker, Ozan Dallı, Ömer Yüksekdağ, Menderes Beyhan, Erikan, Erkan Tan, Fırat Çelenk, Yunus Kara, Kadircan Görür, Umut Fidan, bu değerli canlara. Can Bayram'dan Bertaraf şarkısı, mesela Can Bayram'dan Bertaraf şarkısı armağan, şarkısı armağan olsun. Sanmasınlar bir gün unutulur her şey, gün gelir her şeyin hesabı sorulur. Sevgilerimle Furkan Sincar. Selamünaleyküm Murat abi, T1'de 3 koğuşundan Furkan Sincar. Kadın Kapalı'da bulunan Deniz, nedir mesela Deniz kardeşimin, yazılı değil, sesleniyorum. Mektubunu aldım Cano, Kerbela amcaya ilettim, onu da sana selamları var. Sağlığını ihmal etmesin diyor, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Bugün çalan en güzel şarkılar sana armağan olsun. Sevgilerimle Furkan Sincar. Murat abi, ben T1'de 3 koğuştan Gültepeli Lokman Özkan, Aslan dostum Furkan Sincar, Utku Eker, Ozan Dallı, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Cavit Sevinç, ayrıca Kadın Kapalı ve 11 koğuşunda yatan kadınım Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum, unutma. B11 koğuşuna bir selam olsun. Bu derliğe Betül Işık'tan Tek Gerçeğim armağan olsun. Yani böyle bir mesaj gelmiş kardeşlerim, haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 koğuşundan Bozo
Aleyküm selam Bozo kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz Tuna, Gökdemir, Murat Burkankulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den, Bozo dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akgüs, Tolgahan, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den, Bozo dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Eleftos Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den, Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş. Onun nazarına Murat Karan, Maviş, Hasan, Berke Tuncay, Burhan, Akseme, Muhammed Yılmaz, Ruhat Kadir, Üstünde, Hasan Can, Bayram Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Evet, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı okudum kardeşlerim. Şimdi iki güzel şarkı, zaten kayıt mesajlarımızı da bitirmiştik. İki güzel şarkının hemen akabinde SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime, abilerime, ablalarıma.

Evet, geldik SMS mesajlarımıza. WhatsApp'ımızı kapattık. Hadi bakalım, bismillah. Ali Aşakran'da yatmakta olan babam Fırat Kotan. Babalar günün kutlu olsun. Ellerinden öperim. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Allah'a emanet ol. Selametle babam. Murat abi, ben Meltem Şen. Senin aracınıyla Şakran T3'te yatmakta olan göz bebeğim Mertcan Yücel'e sesleniyorum. Merdom, seni oradan almak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ziyaretine geleceğim. Abiyle haber gönder. Yazınca aklında bir şeyler var. Her şey istediğimiz gibi giderse seni oradan alacağız. Aslan gibi dik dur. Yanındayım, seni alt etmeye çalışanları alt edeceğim. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Birlik bir güçtür ama 100 koyun bir aslanı yemez. Murat abi Merdom'a Fikret Delikanlı'dan yarım gelen mesajımız. İyi yayınlar Murat abi. Biz Şakran T3'ten Mertcan Yücel ve Yamanlardan Meltem Şen. Sağ olun kardeşlerim. Sen bu özgüveni nereden alıyorsunuz bilmiyoruz ama üstümüze oynayan altımızda kalır. Bize bir yapana biz iki yaparız. Emin olun ki hala aslanlar gibiyiz. Biz her zaman bize yeteriz. Bize bir yanlış yaptıysanız ve karşılığını almadıysanız her gün yarını bekleyin. Adana'lı Ayhan. Ayhan Alaydın. Yanlışlık var. Sokaklar zorluyor beni. Orayı toparlayabildik. Şarkısı tüm şerefiyle yatan mahkumlara armağan olsun. Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Çakır Osman. Kocam, aşkım, seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun aşkım. Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Çakır Osman. Bu hayattaki en büyük şansım fedakar yürekli aslan babam. Babalar günün kutlu olsun erinim. Menemen C6 koğuşundan Çakır Osman babam. Sen, sana nasıl anlatırım ki? Bilirim bir cümleye sığmazsın. Sen beni koruyup kollayan koca çınarsın. Helal lokmanın sahibi, sırtımı dayadığın büyük dağımsın. İyi ki varsın babam. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Çakır Osman ve tüm koğuşta yatmakta olan amcalarım, abilerim, babalar gününüz kutlu olsun. Erim Ekrem Can. C6 koğuşuna yatmakta olan Çakır Osman, bize öyle güzel babalık yaptın ki hiç kimsenin babası için keşke bizim babamız olsaydı demedik. Erim'in, Eko'nun babam. Hürri Çeliker radyo başına, Şakran Kadın Kapalı C7 koğuşuna, canımdan canım aşkıma gelsin Ayaz Erdoğan'dan benden olmaz şarkısı armağan olsun. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Murat abi selamünaleyküm, ben bir nolu D2'den tahliye olan Çimentepe'li Ramazan Tanrı kulu. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Senin aracılığınla T3'ye 14 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Azat Oktay'a bin selam olsun. Bu kıymetli ve değerli abime çalacak en güzel şarkılar armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abim T3A20'de yatan sevgilim Taner Bozboğa radyo başına. Bu hayat bizi tekrar kavuştursun, sonrası umurumda değil. Yeter ki kokuna doyayım, sımsıkı sarılayım, göğsünde saatlerce uyuyayım. Daha ne isterim ki bir tanem? Kalbim her gün seni beklemek dağıtıyor. Sabrımın tek sahibi kavuşacağımız o gün. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Hürri Çeliker radyo başına, Ali Aşakran Kadın Kapalı C7 koğuşundaki canımdan çok seviyorum. Canım aşkıma gelsin, bu şarkı Ahmet Kaya'dan geçmiyor, günler geçmiyor. Şarkısı çalar mısın abi? Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık cezaevinden Umut. Aleykümselam Umut kardeşim. Foça Açık de 19 koğuşundan bulunan abilerim namı der. Dreş Murat abim, babaların babası Kürşat 7 baba, Mücahit Koru, Bülent Karşılı oğlu, Ayhan Biçer, Mehmet Kızılhan, Melih Sezer, Murat Çıray, Kenan Kortak abilerime selam olsun. Gece bir söz söylemek istiyoruz. Bırakın onlar dans etmeye devam etsin. Müziğin en güzeli yerinde sahneye biz çıkacağız. Murat abi Foça Açık cezaevinden Umut. Değerli abilerin Foça Açık'ın abisi Direş Murat abim, Kürşat 7 baba abime selam olsun. Gece bir sözle kapatmak istiyoruz. Bozuk para insanın cebini deler. Bozuk insan da insanın kalbini deler. Bu nedenle ikisini de harcamak gerek. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Murat Akgüz, Kadın Kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Can Özüm, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Dün seni rüyamda gördüm. Umarım iyisindir. Sakın canını sıkma. Bu ayrılıklar illaki son bulacak. Seni her zaman bekleyen bir sevgilim var. İzmir'e Damla Nasip Değilmiş şarkısı armağan olsun. Ben Murat Akgüz, Kadın Kapalı yatan sevgilim, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Gün geçtikçe sana olan özlemim arttı. Seni sabırsızlıkla bekliyorum. Seni özlediğimi anlatmama kelimeler yetmez. Sen orada iyi ol, güçlü ol. Ben zaten burada güçlüyüm. İzzet Yıldızhan, bana kara diyen Dilber armağan olsun. Allah'a emanet olun.
Hürri Çeliker radyo başına Şakran Kadın Kapalı C7'de yatan canımdan çok seviyorum. Aşkım aşkıma gelsin. Uygar Doğan'a Yıldız Silve olan şarkısı karışık. Bu şarkı çalar mısın abi? Yoksun yanımda paramparçayım. Sensiz tadı tuzu yok. İki gözüm hayatım şarkısı. Ben Şakran Teyki abi koğuşundan Emrecan Tarım. Başta abilerim, kardeşlerim Salih, Öz Uyanık, Sertel Açgöz, Savaş, Aslan Kudret, Yüksel Cemal, Okan Sepet Ören, Sebo Baran, Alakuştekin, Can İvo, Baba Çörs, Ümit Çatallar ve kardeşim Barış Şantarım. Abim Tayfun Tarım için hüzünden bir yalanmış armağan olsun. Hürri Çeliker radyo başına. Bu kadar sokulma yüreğime. Ben az sevmesini bilmeyenlerdenim. Sen benim nefes alışım, kalp atışımsın, canımın işi, can damarımsın, can tanem. Murat abi ben 3 nolu cezaevinden Savaş Aktaş, 4 nolda yatan Ahmet Aktaş'ın babalar gününü kutluyorum. Canım babam iyi ki benim babamsın. Seninle gurur duyuyorum. Her iki ellerinden öpüyorum aslan baba. Murat abi senin ve tüm babaların da babalar günü kutlu olsun Savaş Aktaş. Sağ ol Savaş, Allah razı olsun kardeşim benim, sizlerin de. Merhaba Murat abi, ben 3 nolu cezaevinden Savaş Aktaş, 4 nolda yatan Ahmet Aktaş'ın babalar gününü kutluyorum. Canım babam iyi ki benim babamsın. Seninle gurur diyorum. Her iki ellerinden öpüyorum aslan babam. Murat abi senin ve tüm babaların da babalar günü kutlu olsun Savaş Aktaş. Hürri Çeliker radyo başına, bana aşk anlat dersen seni anlatırım. Sen benim sevmekle bitmeyenimsin canısı. Sen deli bir yağmursun, bense ödeli yağmurunu bekleyen bir avuç toprağım. Bugünü yaşıyorsam yarının seni bana getireceğine inandığım içindir. Okur musun abi? C7 Hürri Çeliker'e gelsin. Gönderen yaralı yürekten onu seven Yiğit Aziz. Hürri Çeliker radyo başına Şakran Kadın Kapalı C7 koğuşunda canımdan canıma çok seviyorum. Aşkıma gelsin Berdan Mardin'den. Hazır mısın yarim şarkısı çalar mısın abi? Onun için. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Alişan'dan bu şarkı çalar mısın? Var ya sevdamı dağlara yazarım şarkısı. Abi çalarsan sevinirim, canımdan çok sevdim. Biricik aşkıma gelsin. Hürri Çeliker radyo başına. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan C7 Koç'tan canımdan çok seviyorum. Aşkım aşkıma gelsin. Murat abi ben Savaş Aktaş, başta babam Ahmet Aktaş olmak üzere tüm evladı olan babaların babalar gününü kutluyorum. Babamla birlikte kader birliği yapan Abdülali Gündüz ve Ziya Direkçi'ye sevgi ve selamlarımla ben Savaş Aktaş. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3B8'den tahliye olan Zeki Akkaya namı der Montana T3B8'de bulunan koğuşumuzun lideri Mithat Belgin namı der Pitbull abim olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun önderleri Hakan abim ve Uzi kardeşim, aslan kuzenim Samet Diken, Parol Baran kardeşim, Muhammed Saçlı namı der Şemso, Rüzgar Goştu, Hızlı Meydancı Yusuf, Boncuk Emre, Bozo dayım, Mert Moğlu, Caner Moğlu, Emrah abime, Emrullah abime fark etmez, Nezir abime, Sinan abime, Hakan Berke, Timarlı, Dümenci yarım gelen bir mesajımız. Ben B9 koğuşundan Nasibe, Erkeş, Ayşe, Fulya, Bulut, Beste, Soğukkuyu, Gülseren, Yılmaz'a şarkı armağan etmek istiyorum.

Hap Şükrü'den Beni Bu Şehir Boğuyor. Hürü Çeliker radyo başına Ali Aşakran Kadın Kapalı C7 Koğuşundaki Canımdan Çok Sevdiğim Seni Seviyorum Aşkıma Gelsin Onun için Çalar Mısınız Bu Şarkı Ümit Yaşar Bu Şarkı Çalar Mısınız Abi Ateşlerde Yanacağım Sensiz Deli Oluyorum Şarkısını Onu Çok Seviyorum Her Şeyden Çok Çok Seviyorum Murat abi ben bir nolu D2'den tahliye olan Çimentepe'li Ramazan Tanrıkulu senin aracılığında T3C14 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Azat Oktay'a bin selam olsun. Bu kıymetli ve değerli abime çalacak en güzel şarkılar armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Menemen Hatundere C5 koğuşundan Abdullah Gencer. Güzel yakışık Alazamızın Alazım'ın doğru mu Abdullah? Alazım'ın güzel yakışıklı babası. Babalar günün kutlu olsun. Paşamın aslan babası seni çok seviyorum. Biziz, bizi merak etme avukatla yüz yüze konuştum. Güzel şeyler söyledi. Kafana takma Allah'ın izniyle salı günü bir arada olacağız sevgilim. Kendine iyi bak Adana'da Ayhan döneceğim bir gün. Seni canından çok seven eşin Hazal Aslan kocam. Şakran Cezaevi T4 11 koğuşuna yatan Cizreli Yusuf Efe Zeyrek dostuma doğum günün kutlu olsun can dostum güzel günler bizimdir elbet bir gün yan yana olacağız inşallah. Ben Gümüşbala'dan Yakup Kaymaz Şakran 4 nolda yatan Aslan Umut'um doğum günün kutlu olsun nice mutlu özgür seneler inşallah. Bir dahaki doğum günün gelmeden dışarıda ailenle sevdiklerinle beraber olursun. Seni Allah'a emanet ediyorum unutma nefes aldığım sürece özgürlüğe umut hep vardır. Ben Gümüşbala'dan Muhammed Kaymaz Şakran, 4 nolda yatan aslan Umut'um. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu özgür senelere inşallah. Bir dahaki doğum günün gelmeden dışarıda ailenle sevdiklerinle beraber olursun. Seni Allah'a emanet ediyorum, unutma nefes aldığımız sürece özgürlüğe umut hep vardır. Ben Gümüşbala'dan Muhammed Kaymaz Şakran, 4 nolda yatan aslan Umut'um. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu özgür senelere inşallah. Bir dahaki doğum günün gelmeden dışarıda ailenle sevdiklerinle beraber olursun. Seni Allah'a emanet ediyorum, unutma nefes aldığımız sürece özgürlüğe umut hep vardır. Sayfamı yenileyim. Hemen sayfamızı yenileyelim şöyle. Ben Şakran 2 nolu A14 koşulan Yusuf Kayman Şakran 4 nolda yatmakta olan dostum Umut Akkuş dostum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu özgür seneler inşallah. En kısa sürede özgürlüğümüzde olacağız unutma biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı veriyoruz. Ben Latife Oyanık Ali Aşakran T1C8 koğuşuna yatmakta olan aslan babam Turan Oyanık sırtımı yasladığım dağım sen hayatım boyunca dimdik durdun bize de her şartta onurlu ve güçlü durmayı öğrettin yokluğunu her gün hissediyoruz ama senin öğrettiklerinle ayakta kalıyoruz babalar günün kutlu olsun aslan babam beklenen ve özlenensin güzel günler yakınır hasretle öpüyorum ellerinden. Ben Miray Kutlu T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. Bir tanem henüz baba olmamış olabilirsin ama ilk kız çocuğunu kendi ile büyütüyorsun. İlk babalığını bana karşı yapıyorsun. İçimdeki kız çocuğunu tekrar gülümseten, beni hep mutlu eden her şey sensin. İleride bana en iyi şekilde bir eş ve çocuklarımıza mükemmel bir babalık yapacağına inanıyorum. Ve sana her konuda sonsuz güveniyorum ömrüm. Şimdiden babalar günün kutlu olsun. Geleceğin en güzel yarım gelen bir mesajımız. Bayram hayatım nasılsın umarım iyisindir ben deyim seni çok özledim sadece aklın kalmasın ben de iyiyim şimdiden babalar günün kutlu olsun geleceğin en güzel babası Bayram Kurt Gamze Erman. Ben Miray Kutlu T4'te yatan Mümin Doğan radyo başına. Mümin amcam babalar günün kutlu olsun aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgin ve varlığın her an kalbimizin en derin yerinde sen bizim her zaman başımızın tacısın bu babalar gününde yanında olamazsan da tüm kalbimle dualarımla seninleyim sabırla umutla o güzel günleri bekliyorum babalar günün kutlu olsun ellerinden öperim ayrıyeten tüm Doğan ailesinde babalar gününü kutlarım yarım gelen bir mesajımız. Ben Özgür Kaplan. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Şakran T1C8 koğuşuna yatmakta olan kayınpederim aslan babam Turan Oyanık. Babalar günün kutlu olsun baba. Güçlü duruşun, karakterin ve ailene olan bağlılığın her zaman takdir ettiğim şeyler. İçinden geçtiğin her zorluğa rağmen dimdik ayakta kalman büyük bir örnek. En kısa zamanda güzel günlerde bir araya gelmek dileğiyle. Seni seviyor, saygıyla anıyorum, ellerinden öpüyorum. Kendi şarkımı sana armağan ediyorum Özgür Kaplan'dan Oydağlar.
Ben İrem Erdemir, T1'de bulunan ömrüm babam Orhan Siyakoç, hayatım boyunca tüm hatalarıma rağmen peşimde koşmaktan bir an bile vazgeçemedi. Çok iyi bir baba olduğun için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Murat abim, senin de babalar günün kutlu. Senin de babalar gününü kutlar. Çocuklarınla güzel bir ömür dilerim. Sağ ol kız kardeşim. Sağ olasın. Sizlerin de bahtı güzel olsun. Murat abi, Şakran'ın üç nolu cezaevinde Cumhur Akçı.

Recan Çiçek kardeşime selam olsun. Bu şarkı benden ona gelsin. Esat Kabaklı'dan Yol Yemez. Ben Doğukan Oyanık, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şakran T1 C8 Koç'ta yatmakta olan aslan babam Turan Oyanık. Babalar günün kutlu olsun babam. Hayatta arkamı döndüğümde sırtımı yaslayabileceğim en sağlam insan. Hep sen oldun. Bize sadece baba değil, aynı zamanda yol gösteren bir rehber oldun. Bugün yanında olamasak da kalbimiz hep seninle. Güçlü duruşuna, bize verdiğin mücadele için minnettarız. Hep var ol aslan babam. Seni çok seviyoruz. Ben B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez. Derdilerim Sinem Saraç, Rukiye Prenses, Özlem Yüksekdağ, Fatma Çelik. Dualarım sizinle. Sizi çok seviyorum. Çok. Şakran B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez ben. Anca cevap atabildim size. Kusura bakmayın. Sorunlar vardı. Onları hallettim. O yüzden geç yazdım. Sizi çok seviyorum. Ben B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez. B10 Sinem Saraç'a sevgiler. En yakın zamanda sevdiklerine kavuşman dileğiyle. Senin yerin bende çok ayrı. Koğuşun en güzel kadını. Ben B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez. Koğuşun güzelleri Sinem, Güngör Saraç, Rukiye, Prenses Çitrak, Aleyna Akyol. Selamlar olsun. Güneş elbet bir gün hepimize doğacak. Murat abi, T1A7 koğuşuna yatmakta olan eşim Taşkın Durman için Fatih Kısa Parmak'tan Bu Adam Benim Babam şarkısı armağan olsun sevgili babam. Küçükken seni dünyanın en güçlü insanı sanırdım. Büyüdüm ve yanılmadığımı anladım. Sen sadece benim çocukluk kahramanım değil, hayat boyu rehberim oldun. Fedakarlıklarını bizim için döktüğün her damla alın terin asla unutamam. Senin gibi adil, sevgi dolu ve mert bir insanın evladı olmak benim için en büyük gurur kaynağıdır. İyi ki benim babamsın. Yarım gelen bir mesajımız. Ben B1 koğuşuna tahliye olan Melisa Sönmez. B10 koğuşuna güzellerim Sima Coşkun, Fatma Çelik, Burcu Yıldırmaz sevgiler. Güneş elbet bir gün hepimize doğacak. Ben B10 koğuşuna tahliye olan Melisa Sönmez. Derdilerim Sinem Güngör Saraç, Rukiye Prenses Çitrak. Etrafımızda o soytarılar olsa da kral biziz. Bir bakmışsın Yusuf Kuyu'da, bir bakmışsın Yusuf Mısra Sultan'dır. Ben B10 koğuşuna tahliye olan Melisa Sönmez, koğuşumuzun en güzel kadını canım ablam Sinem Saraç'a Özcan Deniz'den aslan gibiyim armağan olsun. Ben jüride Şakran T1 C8 koğuşuna yatmakta olan canım babam Turan Oyanık. Babalar günün kutlu olsun baba. Her ne kadar bugün yanında olamasak da dualarımız ve sevgimiz hep seninle. Güçlü duruşun, sabrın ve ailene olan sevgin her zaman örnek olacak. Rabbim seni sevdiklerinize en kısa zamanda kavuştursun. Seni seviyor, ellerinden öpüyorum babam. Ben B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez namı Eriş, TK17 koğuşundaki Ersin Yatkın'a selamlar. Herkes sana küsmüş, yanındakiler dost değil. Ben neyim, sen düşün, çıkışta selamımı alırsın. Ben hemen T tipi B13 koğuşuna yatmakta olan canım kocam Tufan Sürget. Dünyadaki en güzel baba, çocuklarımızın senin gibi bir babaya sahip oldukları için ömür boyu şanslı kalacaklar. Bugünden babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz. Ben Sevgi Oyanık. Ali Şakran T1 C8 koğuşuna yatmakta olan eşim Turan Oyanık, eşim dağım. Babalar günün kutlu olsun. Yıllardır bu ailenin yükünü omuzlayan, çocuklarımızın arkasında dağ gibi duran adam oldun. Şu an ayrı olsak da sevgin, emeğin ve varlığın evimizin her köşesinde hissediliyor. Çocuklarımız seninle gurur duyuyor. Ben de hayatı seninle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Rabbim bizi en kısa zamanda yeniden bir araya getirsin. Seni çok seviyor ve özlüyorum Ahmet Kaya. Geçmiyor günler. Yarın gelen mesajımız. Ben Şakran, B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez. B10 koğuşundaki Rukiye, Aleyna, Sıyma, Fatma, Sinem için Selda, Seda Sayan'dan Tekir Yıkamazlar Beni şarkısı armağan olsun. Ben Şakran, B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez, Sinem Güngör, Saraç, canım ablam seni çok seviyorum. Allah'ım seni çocuklarına sevdiklerini en kısa zamanda kavuştursun, dualarım seninle. Şakran, B10'dan tahliye olan Melisa Sönmez, canım Sinem Saraç, genç güzel ablam. Rüyamda yine 26 Haziran'da çıktığını gördüm. Elinde iki tane çok güzel kuş vardı avucunun içinde, dualarım seninle. Şakran Açık Cezaevinde sevgili Mert Aydemir'e yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olsun. Seni özlüyorum ve bekliyorum. B11 koğuşundan Bilge Keleş'e sesleniyorum. Anneni ara. Önemli bir haber var aşkım. Abi merhaba, kolay gelsin. Ben Melis Doruk, sağ ol kardeşim. Şakran T2 C1 koğuşundan bulunan eşim Hakan Doruk. Bir babanın en büyük mutluluğu evladına sarılmaktır. Sen bugün uzakta olsan da kızımızın kalbindeki yerin hep en güzel yerde. İlk babalar günün kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyoruz. Sayfamızı yenileyelim.

Bir sayfa daha açalım şöyle. T1C16 gidemem Kibariye. Şakran T4-13 koğuşunda can yoldaşım olan Aytu Gülenç'e öncelikle selam olsun. Kimse babasını seçemez. Ama ben çocuklarıma dünyanın en mükemmel, en merhametli babasını seçtim. Çünkü onun ilk kızı benim ilk babalığını bana yaptı. Seni çok seviyoruz. Babalar günün kutlu olsun. Sarım. T1C16 Orçun Metin beklenesin. Gidemem Kibariye Melis Güler Orhan. Hürri Çeliker radyo başına. Ali Şakran Kadın Kapalı C7 koğuşuna canımdan çok sevdiğim aşkıma gelsin. Alişan'dan kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi seninle birlikte yazdık. Şarkısı armağan olsun. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Ayaz. Yiğit Aziz. Şakran'da yatmakta olan aslanım Emircan Aydın bir tanem. Gelecekte çocuklarımın babası olmasını hayal ettiğim tek adamsın. Babalar günün kutlu olsun sevgilim. Seni canımdan çok seviyorum. Kızımın yakışıklı aslan babası. Seni çok ama çok özledim. Gel artık kavuşalım. Murat abim ben kadın kapalı Cezay B10'dan Selinay. T1-17'den Hakan Bıçakçı radyo başına. Arkamdaki dam çınar ağacım. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. Hürri Çeliker radyo başına. Ala Şakran kadın kapalı C7 koğuşunda canımdan çok sevdiğim aşkıma gelsin. Bir gönül nedir ki senin uğruna can iste ömrümden ömür. Aşkım bende ömre bedel bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müçü. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta olmak üzere. Hebat Akat Bilal Adanır Urlalı Mehmet Balcılar Sedat Yavuz Doğan Beşer'e selamlar olsun. Ayrıca bizim silahımız yüreğimizdir. Asla tutukluk yapmaz. Sana da kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar. Sağ ol Okan. Bu arada Hebat Akat kardeşimin de Hebat selamını aldım. Aleykümselam. Sana da sevgiler selamlar. Kardeşim benim. Hebat kardeşimin de tüm dostlarına sevgileri selamları vardı. İyi oldu Okan. Vallahi aklımıza geldi. Foça'dan selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müço. T3A20 koğuşuna atmakta olan Sait Faik Öçen yani Can abim Nihat. Kardeşim Emrah Acabey, Umut Rençbergil, Çağdaş Yesmesler, Daykola Engin Kaya, Yusuf Emir Tutak, Çapa Hakan Ecer'e de selam olsun. Abi sana da kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ ol Okan kardeşim. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müço. Başta olmak üzere Eşref Başalım, Mehmet Boza, Şirincan Polat, Ferhat Sunal yani Fakiro, Umutcan, Çoban, Azat, Kızılkaya, Gökmen, Ütüş, Ramazan Bayar, Bozyakalı Maviş ve sayamadım tüm dostlara selam olsun. Hürri Çeliker radyo başına Aliye Kadın Kapalı C7 koğuşuna canımdan çok seviyorum. Canım aşkıma gelsin. Yüreğimdesin, gönlümde sen, aklımda sen, kalbimde sen, benim vazgeçilmez tutkumsun sen. T2'de yatan nefesim, Bünyamin'im, aşkım, her şeyim. Aramaların geliyor, teşekkür ederim. Düşündüğün için. Beni seni çok seviyorum. Ömrüm bir gelişme yok. Şimdilik olursa acil bir şey buradan yazarım sana. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni çok ama çok seviyorum. Güzel gözlüm. Ben Şakran kadın kapalıda yatmakta olan B7 koğuşuna dağlar kızı Reyhan, Ceylan Kader arkadaşlarım başta namı der. Harbim Selma Ok, Barbim Perisu, Şimşek Karamelim, Nurhan Doğru Yol, Minik Kuşum, İrem Durmuş ve Şampiyonlar Ligi'nin anası Melike Baran gece bir şarkı istiyoruz. Tekirden babaları gelsin. Şerefli yatan tüm mahkumlara armağan olsun. Hürri Çeliker radyo başına Şakran kadın kapalı C7'de koğuşundan aşkıma gelsin. Önce rüyamdın şimdi dünyamsın sevdiğim. Dünyayı bir daha gelsem yine sevdiğim. Ömrümü yettiği kadar seni severim. Abi bunu da okur musun? Onu her şeyden çok seviyorum. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Ben B7 koğuştan Dilo Biter başta kıymetlim Ömer Demirkol olmak üzere. Can ablam İrem Özkan onun derlisi Asil Çalışkan başka kurum ve koğuşlarda bulunan Baran Dal Çalı Kılıç, Berat Çalı Kılıç, Kübra Sulu, Pınar Cuhalı ve derlisi abim Serdal Aykurt'a selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu D2'den tahliye olan Çimentepe'li Ramazan Tanrı kulu. Aleykümselam kardeşim. Abi senin aracınla T3C14 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Azat Oktay bin selam olsun. Bu kıymetli ve değerli abime çalacak en güzel şarkılar armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Yayınlar ben T2C12 koğuştan Muhittin Çalışkan yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Kadın kapalı A5'te bulunan Karşıyaka Örnek Köylü radyo başına. Cuma günü eline bir şey ulaşacak. Beni senden bazı şeyler uzaklaştırdı. Bizi biz değil, yaşanabilecek iken yaşayamadıklarımız bitirdi. Ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara. Yıldız Silve senden daha delikanlı aşkım var şarkısı armağan olsun.
Ben Simay Özer. Kadın kapalıda yatan canım annem Buket Gönül ve arkadaşı Pınar Cuhalı'ya selamlar. Anneciğim seni çok seviyorum. Güzel günlerimiz için biraz da sabır. Sadece iyi ki annemsin. Her yönüyle senden razıyım. Dualarım da kalbimde seninle. Seni çok seviyorum. Yıldız Silve'den şivesi sensin aşkın şarkısı sana gelsin. Ela gözlüm. Şakran T4 B3 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Sezer Oyanık. Babalar gününü kutluyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Canımın içi en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle kurban oldum. Şakran T4 B3'te yatmakta olan Sezer Oyanık. Babalar günün kutlu olsun aslan abim. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle. Seni çok özledik. Yeğenlerin de babalar gününü kutluyor. Ellerinden öpüyorlar gelinin. Şakran T4 B3 koğuşuna yatmakta olan Sezer Oyanık. Canım abim, babalar gününü kutluyorum. İyi ki varsın. Tekrardan günün kutlu olsun Eylül kardeşinden. Şakran T4 B3 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Sezer Oyanık. Babalar gününü kutluyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum canımın içi. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle kurban oldum. Şakran T4 B3 koğuşuna yatmakta olan Sezer Oyanık aslan kardeşim. Babalar gününü kutluyorum. İyi ki varsın. Küçük kaplanların aslan babası Damla ablandan. Şakran T4 B3 koğuşuna yatmakta olan Sezer Oyanık. Aslan oğullarım Cihangir ve Savaş Oyanık. Babalar gününü kutluyoruz. Aslan babama seni çok seviyoruz. Aslanın oğlu da aslandır. En kısa sürede yanımızdasın aslan babamız. Şakran T4 B3'te yatmakta olan canım abim Sezer Oyanık şimdiden babalar gününü kutlar ellerinden öferim en kısa zamanda yan yana yiğit yolda değil meydanda belli olur elbet bir gün babam Sezgin Oyanık. Selamünaleyküm Murat abi ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Zeki Okan, Derli abim Ankaralı Ceyhun Hocal başta olmak üzere Yılmaz Fevzican, Karadeniz'den... Yanlışlık var. Fevzi'nin soyadıydı bence. Evet Fevzican Karadeniz diyelim. Berşan Polat, Şeytan Serdal, Aykurt Yunus Emre Çay, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Muhammed Şekerci, Özkan, Erkan ve farklı koğuşlarda bulunan dostlarım. İbrahim Emre Güner, Furkan Yaşar ayrıca kadın kapalı olan Dilara Kal Tekine bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Takvim yaprakları düşer. Yarım gelen bir mesaj Batu kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben T3B9 koğuşundan Zeki Okan aleykümselam Zeki kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığımız Derli abim Ankaralı Ceyhun Hocal başta olmak üzere dostlarım Mam Yılmaz Bergamalı Batu Şeytan Sardal Aykurt Berşan Polat Fevzican Karadeniz Emre Yunus Çay Muhammed Şekerci Sinyor Şahin Balıkçı Özgün Umut Aslan TK1 koğuşuna bulunan Derli abim Adil Soner Öznula bin selamımız. Yarın içindeki gizli umuttur bugünü kanıt. Bugünü katlanılabilir kılan. Zeki yanlış mı okuduk? Bir toparlayalım bakalım. Bin selam olsun. Yarın içindeki gizli umuttur. Bugünü katlanılabilir kılan. T3B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Üçnoğlu B9 koğuşundan Ankaralı Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşimize Zeki Okan başta olmak üzere. Dostlarım Şahit Şeytan Serdal diyelim. Şahit yazılı yanlış yazmışlar. Serdal Aykurt, Mami Yılmaz benim için değerli olan kardeşlerim Uğur Kocacık, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Ahmet Acar, Ufuk Kaplan, Emrecan, Altun Tamer, Tekin, Sinyor, Şahin, Tekin, Fevzican, Karadeniz, Bergamalı, Batu ve başka koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşuna Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşunda bulunan yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Ben B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez. Derdilerim sizi çok seviyorum. Şakran T2 Mehmet Uslar. Canım babamız. Bugün babalar günü. Yanımızda olmasan da sevgini her gün kalbimizde hissediyoruz. Seni çok özlüyoruz. Gülüşünü ve bize sarılışını özlüyoruz. Bil ki seni bekleyen, seni çok seven çocuklarım var. Güçlü ol babacığım. Güzel günlerde yeniden sımsıkı sarılacağız. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Neler oluyor hayatta çocuklarından Mehmet Uslar'a gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abim. Ben Çimentepe'den Tuğçe Sağol kız kardeşim. Şakran kapalı T1A3 koğuşuna yatan ömrüm kocam seni çok seviyorum. Gel bu gece aynı rüyayı görelim. Uzakta olsam bile bir kez sarılayım kokun üzerime sinsin. Çok özledim. Kafam

susturmak için uyudum, uykunun rüyasında bile sen vardın. Ben senin yokluğunda seviyorum. Birlikte varlık için çabalarız, zorlukta da severim. Beraber her şeyi kolaylaştırırız. Evde senin adın geçiyor, gülerek anlatıyorum ama herkes anlamış oluyor gözlerimin dolduğunu. Elbet bir gün yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TKA10 koğuşundan yeni tahliye olan Hüdaycan. Aleykümselam Hüdaycan kardeşim. Koğuşumuzun büyüklerinden Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Ahmet Tok, Tolga Yılmazoğlu ve koğuşta bulunan Hakan Güven, Hüseyin Yılmaz, Özkan Gürbüz ve ismini sayamadım. Herkese selam olsun. Şakran Kadın Kapalı C16 koğuşuna yatmakta olan aslan dostum Sözdar Tanhan, özgür günler yakındır. Ben kız kardeşin Merve Esmer. Sözlerim, sensiz bir yanımız hep eksik, yokluğunu kelimelerim tarif edemez. Dualarımız da hep seninle. Son 18 gün Rabbim bize verdiği sınav bitiyor. Özlenen ve beklenensin. Şu an yanımda olan evinin de sana çok selamı var. Sana ve tüm koğuşa selamlar olsun. Bir Merve Esmer atasözü der ki, hayat bir gün, o da Sözdar Tanhan'ın çıktığı gündür. Rabbim sizinle olsun. Geceniz güzel olsun. Murat abi, ben B1'den Gülşah Akır. Derlilerim Sevim Küleş, Deniz Giz Bebek, Hamiyet Küleş, Sedef Demir, Mesude Çopuroğlu, Yaprak Çarakır'ı derlerime Tekirden özenirler ama çözemezler. Dinletirsen bizi de biraz eğlendirmiş olursun. Teşekkürler abim. İnşallah kız kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim, ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Aleykümselam kız kardeşim. Aslan kocam o gün Özdemir radyo başına. Beni bu kadar güzel sevdiğin için ve sadakatin için teşekkürler. Ömrüm iyi ki biz. Senin için ortalığı 21 yaparım. Seni seviyorum Murat abi. O günüm için bu şehre girdap gülüm çalarsan sevinirim abi. Murat abim, ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Abi kelimesinin hakkını fazlasıyla veren abilerim Zafer Boyun ve Barış Boyun'a selam ve saygılarımı iletiyorum. Tüm dostlarıma, kardeşlerime selam. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Pişmanlık duyacağınız oyunu oynamayın. Murat abim, Jumbay Walker'dan elbet bir gün çalar mısın abi? Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Murat Akgüz, Kadın Kapalı C16 koğuşuna atan sevgilim, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Yeğenini parka çıkardım bugün. Sizdeyim. Ev sensiz, bayraklı sensiz çok kötü. Seni çok özledim. Gözlerim hep seni arıyor. Seni çok seviyorum. Güzel günlerimiz yakın. Canını sakın sıkma. Kibariye gülü soldurmam sana armağan olsun. Allah'a emanet ol. Murat Bey, ben Şakran T4 A2 Doğanlar koğuşuna yatmakta olan canım eşim Cihan Kuble. Bir tanem. Aklım önde kalmasın. Şükür iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Bu hafta konuşamadık. Sesini özledim. Bunun dışında bir sorunumuz yok. Sana söylemiştim. İstanbul'a geldim. 2 gündür. Zaten pazartesi aradığında sana ayrıntılı konuşacağız. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Canımın diğer yarısı. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım. Bugün Urla'dayım. Bu sokaklarda gezerken aklıma sürekli sen geliyorsun. Bu arada her şey yolunda değildi. Belki içimde taşıdığım sıkıntılar, yorgunluklar vardı ama senin sevgin, şefkatin ve bana gösterdiğin o güzel ilgi en zor günlerimi bile unutturdu. Sen farkında olsan da olmasan da bana iyi geldin. Karanlık gördüğüm günlerde içimi aydınlattın. Şimdi dönüp baktığımda Urla'da hatırladığım şey deniz, sokaklar ya da manzaralar değil, senin gözlerin. Ben Balçova'dan Serdar Ataş T2 C4'te yatan dostlarım Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Hasan Demirci, Batuhan Öztaş, Mertcan Erçoban, Batuhan Pehlivan, Ziya Demir Yürek, Erhan Tuncer, Ferhat Esen ve ayrıca abi kelimesi sonuna kadar hak eden Efecan Demirci. Abi bu canlar için Enver Yılmaz'dan Çatarım Bele çalarsan sevinirim abim. Ben Murat Akgüz, Kadın Kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, her şeyim, annenin yanındayım. Doğum gününü kutluyorum. Biz burada iyiyiz. Seni de çok özledim. Her şeyim, gözlerim hep seni arasa da sensizlik bana zindan geliyor. Ahmet Kaya'dan Sazaniye gelmedin şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet ol. B1 koğuşu Ebru, mektubun geldi ablacığım. Biz de sana yazıp yollayacağız. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Ben Balçova'dan Serdar Ataş, T4'te bulunan abilerim o gün Uğur Oyanık, Sezer Oyanık abi, perşembe günü çıktım. Allah'ın izniyle bu mahkemede sizi alacağız abi. Sevilen ve özlenensiniz aslan abilerim. Abilerim için Enver Yılmaz'dan 4 duvar çalarsan sevinirim abi.
Selam Murat abim, ben Nurcan, aleykümselam kız kardeşim. Şakranda yatmakta olan canım kanım iki gözümün bebeği Müjde Kırtay. Merak etme, biz iyiyiz çok şükür, her şey yolunda. Siz iyi olun, Allah çok büyük. Annemin ellerinden öpüyorum. Anneye ve kendine çok iyi bak, canımın içi aslanlar kafese yakışmaz. Sabır iki gözüm, sizi çok seviyorum. Uğur Karakuş sevdiğim şarkısı, canımın canı ablam Müjde Kırtay'a.

Kurban Oruç'un. Selam Murat abim, ben Çimentepe'li Şuko Sal kardeşim benim. Aleykümselam. Can dostum Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Seni tanıdım, her güne Rabbime binlerce kez şükürler ediyorum. Bu bataklıkta insanların birbirini sattığı bir devirde senin gibi pırlanta gibi bir dost kazandığım için çok mutluyum. Belki yan yana değiliz ama bil ki kalbim hep seninle, içeride dışarı hiç fark etmiyor. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun ben her şekilde senin yanındayım. Sakın unutma, her zaman aldığın nefesten daha yakınım sana. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ahmet Hak'tan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Benim için canımdan öte adaletli ve adaleti hiçbir zaman şaşmayan aslan yürekli abim eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı'ya selam olsun. Ayrıca mahalle büyüğüm Kenan Kaya abime de selam. Gecenin bir sözü de benden olsun. Bizi bulmak için kimsenin kendisini yakmaya gerek yok. Ensesini ayna takan bizi net görür zaten. Sevgilerimle, Bayraklılı Ahmet Hak'tan. Ben B10 koğuşundan Naciye Güler, dostlarım Gülcan Ecellioğlu, Gizem Çakır, Çiçek Çakal, buradan Semih Çenk'ten Üzülmedin ki şarkısını çalar mısın Murat abim? Bir iki mesaj da okuyayım, hem kendimi dinlendireyim hem sizleri dinlendireyim kardeşlerim. Şunu şöyle açalım. Murat abi, ben Caner Kaya, öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam Caner kardeşim. Kadın kapalı C16'da yatan eşim nazar alınca kader bili yaptı. Selina Sayar ve diğer arkadaşlarına çok selamlar. Sevgili eşim her şeyim, bir tane seni çok seviyorum. Kim ne derse desin umursamıyorum. En kısa sürede yanımda olacaksın, bunu biliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Bunu unutma. Sen iyi ol, güçlü ol, ben hallederim. Yeter ki yüzün göğsün mutlu olur. Her şey hallolur, seni çok özledim. Dört gözle yanımda olacağın günü bekliyorum. Kendine iyi bak, yarım gelen bir mesaj. Kurtuluşum, koca adam. Kuracağımız boş kalmış olsa da kalbimiz her zaman onun sevgisiyle dolu. Sen sadece benim değil, gökyüzündeki melek bebeğimizin de biricik babasısın. Sevgin, şefkatin ve duruşunla harika bir babasın. Babalar günün kutlu olsun canım kocam Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Bahar Zengin, T3'te bulunan can eşim Rohni Zengin radyo başına. Öncelikle doğum günün ve babalar günün enişten dileklerimle kutlarım. Varsın bu yılımız da böyle geçsin ama biliyorum ki bir sonraki yıllarımız en güzel umutlarla ve en güzel anılarla olacak. Benden sana Sibel Can, senden başka kimsem yok şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim, liderin abisi, estağfurullah kardeşim. TKA9 koşun adaletin sağlayan Özgür Işık, Mehmet Uslar, Arda Akpınar ve onların canları kardeşleri Sinan Akdemir, Berk Bozkır, Mert Başar, sizlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Giriz'den Erol Işık. Hemen şu dört mesajı da okuyayım. En azından sayfayı bir daha yenilemeyeyim. Şakran TK9, Mehmet Uslar, canım eşim. Bu babalar gününde yanımızda olmasan da kalbimizde, dualarımızda ve her anımızdasın. Çocuklarımız seni çok özlüyor. Ben de seni hasretle bekliyorum. Sen bizim için her zaman güçlü, sevgi dolu, kahraman bir baba ve kıymetli bir eşsin. İnşallah en kısa zamanda yine aynı sofrada, aynı evde birlikte olacağız. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Peşinden koşmamız gereken hayallerimiz var. Pes etmek yok. Ahmet Kaya Karayazı. TKA9 koğuşunun adaletini sağlayan Özgür Işık, Mehmet Uslar, Arda Akpınar ve onların canları kardeşleri Sinan Akdemir, Berk Bozkır, Mert Başar. Sizlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geliz'den Onur Atıcı. Ben Zafer Şan, Menemen T-Tipi C6 koğuşundan bulunan kardeşlerim Onur Can, Pınar, Osman Can, Oğuz Yaşar Kurt, Arda Doğan, Berhan Teliman, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, Hüseyin Şimşek, Oğulcan ve Yasin kardeşime, koğuştaki tüm arkadaşlara selam olsun. Dışarıda özgür günlerde bekleniliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Emre Tinazlar, Kamil Tinazlar, Ramazan Tinazlar. Ramazan diyelim. Ramazan Tinazlar, Ali Tinazlar, Hamdi Kahramanlı, Şakran cezaevinde olan Ahmet Tinazlar abimize selamlarımızı iletiriz. Kardeşlerin her zaman yanında. Rabbim tüm kader mahkumlarına sabırlar versin. Ahmet Kaya'dan Karayazı. TKA9 koğuşun adaletini sağlayan Özgür Işık, Mehmet Uslar, Arda Akpınar ve onların canları kardeşleri Sinan Akdemir, Berk Bozkır, Mert Başar, sizlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geliz'den Görkem Şirin. Ben İkinoğlu'dan Samet Kılıç, aslan kardeşlerim Özgür Bulut, Emir Sırtlan, Baran, Sefa Haral, Eren Kollik kardeşlerime bin selam olsun. Eren aslan kardeşim, denizi geçtik, derede boğulduk ama olsun.
dışarıda da içeride de dillerdesin. Bir dahaki mahkeme ikimiz de dışarıdayız. Sizi seven Bucalı Samet Kılıç. Üç güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Sır.

Evet. Baba varken başka bir şey gerek yok zaten. Bak kendimize geldik bir şarkıyla. Hadi bakalım son mesajlar yavaş yavaş paylaşak müsaade istiyor. TK9 Koşun Adaletin Sağdan Özgür Işık, Mehmet Uslar, Arda Akpınar ve onların canları. Kardeşleri Sinan Akdemir, Berk Bozkır, Mert Başar sizlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gediz'den Kadim İnce. TK9 Koşun Adaletin Sağdan Özgür Işık, Mehmet Uslar, Arda Akpınar, onların canları. Kardeşleri Sinan Akdemir, Berk Bozkurt, Mert Başar selam olsun size. Özgür günlerde görüşmek üzere. Elbet bir gün. Kadın Kapalı B3 Koğuşu cezada yatan Ben Baldokuyulu Pınar'da Canımın Parçası Tuğçe Kundakçı Pınar Akkurt Yağmur Baytekin Herkese Mermi Size Papatya Öfkeyle Kalkarsam Zarar Vermeden Oturmam Şarkısı Armağan Olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet, şöyle bir son sayfamızı artık paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Murtakeli Ümit Şahin. Aleykümselam Ümit kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın Fiyakalı abisi Caner Güneş başta olmak üzere Kuruçay'da Sergen Nafanlar. Uğur artı Hakancan artı Berat Şahin, Berkaya Botan Kartal ve 4 nolda bulunan Ali Koyuncu. 1 nolda bulunan Selman Şahin'e, Enes Şahin'e kardeşim, Çetin Ayçiçe, Gürcan Özay, Bertu Er Oz Çınar'a selam olsun. Bu derdi dostlarıma Ahmet Kaya'dan Karayazı armağan ediyorum. Murtekeli olmak kaderimiz. Yarım gelen bir mesaj Ümit kardeş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornavalılar Koğuşu'ndan Barış Gül. Aleykümselam Barış kardeşim. Başta kader birliği yaptım. Arif Alaca yani namı der Bayraklılı Arif Alaca, Yahya Ayver'de Ahmet Hancı Alişan. Namı der Gayri Sofi Arif Alaca. Der ki adaletin terazisi şaşmaz elbet bir gün görüşmek dileğiyle. Ben Arap Veli Yılmaz T2'de olan can dostum Ramazan Çıtırgı ve C4 Koğuşu ve beni tanıyan tüm dostlara ben Aydın Çin'e bir nolu L tipi kapalı cezaevindeyim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ben Leyla Adem Erkeş, B9'da yatan kızım radyo başına. Varlığın bize her zaman güç ve umut veriyor. Seni çok seviyoruz kendine. İyi bak koğuş arkadaşlarına selam olsun yavrum öpüyorum hepinizi. Şakran TK9 Koğuşun Adaletini Sağlayan Mehmet Uslar, Özgür Işık, Arda Akpınar ve onların canları kardeşleri Sinan Akdemir, Berk Bozkurt, Mert Başar'a selam olsun. Size özgür günlerde görüşmek dileğimle. Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan Babam Ahmet Has Sepetçi radyo başına. Canım babam, babalar günün kutlu olsun, seni çok ama çok seviyorum. Seni çok özledim, iyi ki benim babamsın. Kendine iyi bak, yanında olamasan da her an aklımda kalbimdesin. Ellerinden öpüyorum aslan babam, ben iyiyim. Beni merak etme, ilaçlarımı da kullanıyorum. Göz bebeğin Ayca Su. Şakran TK9 Koğuşun Adaletini Sağlayan Mehmet Uslar, Özgür Işık, Arda Akpınar ve onların canları kardeşleri Sinan Akdemir, Berk Bozkurt, Mert Başar'a selam olsun. Sizler özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Tuncay Minkara, kendimi görebildiğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Ozan Akgüz'ün annesi çok sevdiğini söyledi Alanya'dan. Çokça selam gönderiyor. Bir de soruyor nasıl, iyi mi diye. Murat abim, Şakran T4 B8'de yatmakta olan aslan kocam Atakan Günel'e sevdiğim, geleceğin en güzel, en iyi, en yakışıklı, en aslan babası. Şimdiden babalar günün kutlu olsun ömrüm. İyi ki benimsin, iyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Özlem, hasret sana atom. En kısa zamanda seni almaya geleceğim inşallah Atakan'ım. Seni çok sevdiğimi unutma. Benim her şeyimsin. Hayatımın anlamı. Rabbime emanet ol inşallah atom. Murat abi, ben Esnim Ada T2'de bulunan babam Tolga Cem Aynan'ın babalar gününü kutluyorum. Babacığım seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. Sıradaki güzel şarkı Aslan Babama armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu D2'den tahliye olan Çimentepe'li Ramazan Tanrıkulu senin aracılığın ile T3C14 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Azat Oktay'a bin selam olsun. Bu kıymetli ve değerli abime çalacak en güzel şarkılar armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Şakran Kapalı Cezaevi T3'te yatan Şefik Gezgeç, seni çok seviyorum canım kocam, sen benim mutluluk sebebimsin. Beni merak etme, çocuğumuz da iyi, seni çok özledim ve seviyorum, beni görüşe yazdır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14 galericiler ve pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, namı der Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim.
Tevkide yatan suç ortaklarım Hasan, Özkan, Uğur, Ramazan, Beyaz, Kubilay, Periş'ten dostlarıma buradan selam gönderiyorum. Geceyi Yalçın amcamın sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat zalim olsa da yaşamaya değer. Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 galericiler ve pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik. Namı der Kürt Bedo. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık. Mesul yardımcısı Kenan Dülek Aslan. Dostum Halis Uçar. Namı der Sarı. Mehmet Sadullah Başlat. Fuat Afindi. Samet Tural. Esko Uğurcan ve adını sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Geceyi Yalçın amcamın sözüyle kapatmak istiyorum. Umuda kelepçe vurulmaz. Özgür günlerde görüşmek üzere. Her taraf bela olsa kaç yazar şarkısı soframı paylaştım arkadaşlar. Sait yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. T1'de yatmakta olan Can Göz Devran Kır ablam. Canım kardeşlerim pazartesi halledeceğim yatırıma oluyormuş diye Devran Can seni çok özlemiş. Ablam ikinizi de çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Öncelikle merhaba, ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşuna atan sevgilim, eşim, karım Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim her şeyim, seni çok özledim, en kısa sürede yanımda olacaksın biliyorum. Seni çok ama çok seviyorum, yeter ki yüzün gülsün, mutlu ol, her şey hallolur. Seni çok özledim, dört gözle yanımda olacağın günü bekliyorum. Mahsun Çelik Aslı bende armağan olsun. Her dinlediğimde sen geliyorsun aklıma, hiç çıkmıyorsun aklımdan, Allah'a emanet ol. Foça Açık Cezaevi D28 koğuşuna yatan erkek arkadaşım Kuzey Oğulcan Cert'e, birbirimizi anladığımız duvarların ardında emin olman gereken tek şey sana olan sevgimdir. Dağ taş yıkılır, sen yüreğimden milim oynamazsın. Hayırlı geceler ömrüm Uygar Donay Gizli Sevdam. Şakran T3'te yatmakta olan eşim Şefik Gezgiç, seni çok özledim hayatım. Özlemek güzeldir, sonunda kavuşmak varsa. Beni çok sevdiğini ve ayaklarımı yerden kestiğin için sana binlerce kez teşekkür ederim sevgilim. Bütün arkadaşlarım ve Allah'ım sana bir an önce ailenizin yanında olmayı nasip etsin. Öpüyorum, seni çok seviyorum. Gökhan Doğanay'dan bilsen armağan olsun Diloş'un. T1B16 koğuşuna yatan hayat arkadaşım nefesim Zafer Yılmış canım. Açık görüşe geldim ama 5 dakika geç olduğu için giremedim. Sorun yok, merak etme, Allah'a emanet ol can yoldaşım. Şakran T3'te yatmakta olan Şefik Gezgiç, bu havanın sıcaklığı kadar sensizlik içimi kavursa da illa seninle de serinleyebileceğimiz günlerimiz gelecek. Bu yüzden bebişimle birlikte gün sayıyorum. Oralara canını sıkma, seni çok seviyorum. Aklımdan hiç çıkmıyorsun aslan kocam. Diloşsun Azer Bülbül'den, yaşamadan bilinmiyor vedalar armağan olsun. T1B16'da yatan evlatlarımın babası Zafer Yılmış, babalar günün ben ve çocuklarım adına şimdiden kutluyoruz. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Sizden de ricam o benim babam şarkısını armağan ediyorum. Kadın kapalıda yatan Simam, canım nefesim güneşim ayım, küçük kınalı kuzum benim, yaşama sebebim, benim gözümün nuru, aldığım nefesimsin, Rabbim seni bana bağışlasın, kurtarsın hepinizi, nurum, canımsın, kalbimsin, kuzum, Allah'a emanet sizi, dualarım sizinle. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan ömrüm. Biziz Cano, sakın merak etme, bugün Beray'la senin eşyalarını aldık, Ayşen'le aldık, Muro'yla da aldık, bir sen kaldın, nasipse kara kuzum aldım, aklım bizde kalmasın sultanım. Eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım son nefesimi seni seviyorum demek için kullanırdım. Cano, bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun. Biz kadın kapalıdan Gönül Baba Çöz ve Nevran Temiz, seni seviyoruz candan Baba Çöz, Berivan Kaya karşındaki seni çözene kadar varsın, çözüldükten sonra hep bir sıradanlık. Benim canım babam Suat Konuk, seninle gurur duyuyorum babam, seni çok seviyorum, babalar günün kutlu olsun, varlığına şükrediyorum, seninle iki beden tek yürek aslanlar gibiyiz, güzel ellerinden öpüyorum, Rabbim seni korusun oğlun Kerem Konuk. Hürri Çeliker radyo başına, Şakran kadın kapalı C7 koğuşundan, ben başkasıyla Gül Duygu, bu şarkı çalar mısın abi? Bir ay doğar gönderilen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Şakran T2B18 koğuşuna yatmakta olan Erdi Bilgiç adına babalar günün kutlu olsun sevgilim, çok özlüyorum seni. Ve her geçen gün sana kavuşacağım günü hayal ediyorum, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, kendine çok dikkat et, seni çok ama çok seviyorum, iyi kim?
Şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan Hamiyet Küleş. Ben annen canım kızım gece bir söz bırakıyorum. Senin için bazı kadınlar anne olurken hayat onlara babalığı da emanet etti. Benim aslan kızım babalar günün kutlu olsun güçlü anne. Benden kızıma Roberto Bravo şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalıda yatan ablam Sima Coşkun nasılsın? Benim iki gözüm iyisindir. Umarım biziz. Merak etme. Sen iyi ol. Biz hep iyiyiz. Çünkü sen benim yaşama sebebim, her şeyimsin canım ablam. Kendine dikkat et. Her şey çok güzel olacak. En güzel günler bizim olacak. Az daha sabret. Ben her zaman senin arkandayım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Müge Kına. Hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Murat abi, ben kadın kapalı C14 koğuşuna yatan Damla Öztütüncü, T1 B9 koğuşuna yatan canım kocam Mehmet Uygunar radyo başına. Canım kocam, mektubunu aldım, çok sevindim, seni çok özledim aslan kocam, iki gözümün çiçeği, arkamdaki yıkılmaz dam, seni çok ama çok seviyorum, en yakın zamanda özgür günlerimiz olacak inşallah, kavuşacağız, aslan eşi de aslandır, Allah'a emanet ol aslan kocam, Yıldız Silbe, aklım hep sende. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koştan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Ne kadar iyi olursak olalım hepimiz kötüyüz. Birinin hikayesinde. Ayrıca Murat abi, sıradaki çalan en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Bağtur'a gelsin. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerel, bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Her gecenin sabahında ölür sanki mahkumlar. Çünkü her gece bir hayale uyurlar. Sabahları başka kabuslarla uyanır ve her gün aynı günün tekrarı gibi geçer. Ne zordur mahkum kalmak. Ayrıca Murat abi, sırada çalan en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Bağtur'a gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşlan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Düş gücüne sahip olmak bilgi sahibi olmaktan daha önemlidir. Buradan Can abilerim Mete Beydili, Tamer Ayay'dan, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan dede, Can dostlarım Caner Batur, Fırat Budak, Çapa Hakan Ecerel, Can kardeşlerim Selahattin Ecerel, Ömer Kütükçü, Gürkan Ecerel, Narlı Dereli İsmail Akpınar ve Ensar Kahyaoğlu Namıder. Şekil kardeşim, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, yayınlar. Ersin Satır, sağ ol Ersin kardeşim. Hürü Çeliker radyo başına, C7 koğuşuna, sensiz yarım kaldım. Hüzünlü aşk şarkısı Murat Yavuz, çalan mısınız? Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Aşkım, sana dünyaları vermeyebilirim, seni ismini gökyüzüne yazamayabilirim. Bir aşkla istediğin her şey olmayabilirim ama sana söz veriyorum, seni sonsuza dek seveceğim Nazom. Gecen hayırlı olsun sultanım. Seni seven Namıder Murat Eriş, Azer Bülbül'den İlle Desen şarkısı seninle masanı paylaştığın arkadaşlarına gelsin. T1A1 koğuşunda yatan babamız Orhan Siyah Koç radyo başına. Canımın içi, seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. İlk ayrı babalar günümüzde seni çok özlüyoruz. Özgür günler yakındır. Seni çok seven kızın Nur. Gecenin tüm şarkıları benden sana gelsin. Hürü Çeliker radyo başına, C7 koğuşundan Hürü Çeliker'e gelsin. Seni çok özledim, seni çok seviyorum aşkım. Ben seni özledim. Duygu Bir Ay Doğar müzik şarkı çalar mısın abi? Gönderen yaralı yürekten aşkıma gelsin Yiğit Aziz. Selamünaleyküm Can abim Murat, ben Şakran Açık'tan Berkan Bağtur. Aleykümselam Berkan kardeşim. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. T3A20 koğuşunu olan abim Sait Faik Ölçen yani Nihat abi. Bana bir saat ver, bağlantıyı kur, seninle bir konuşalım. Seviliyorsun. İstek şarkı Murat Şampınar, Sevgi Pınarı şarkısı benden abim Sait Faik Ölçen'e yani Nihat'a ve yengem Nuran Gökçen'e armağan olsun. Sizleri seven Tatar Berkan Bağtur. Ben Şakran Açık'tan Berkan Bağtur, T3A20 koğuşuna olan dayım Çapa Hakan Ecerel. Büyük insanlar büyük tehlikeler yıldırmaz. Bugün
9'da aradım, seninle konuşacaklarım vardı. Aramadınız, pazartesi bana saat bırakın. Ayrıca kadim dostum Cikcik Erhan Durağ'a da selam olsun. İstek şarkı Müslüm Gürses'ten Köşeye Kapmaca şarkısı benden. Dayım Çapa Hakan Ecerel'e armağan olsun. Geceye bir sözle veda etmek isterim. Bu alem kolpayı kaldırmaz, her şey sahnesinde güzel. Seni seven sayan yeğenin Tatar Berkan Batur. T1A1'de bulunan canım babam Orhan Siyakoş, babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Beni büyütürken döktüğün terin her damlası sana cennette ırmak olsun. İyi ki varsın, iyi ki benim babamsın. Seni her şeyden çok seven kızın Yaren. Ben Şakran, açıktan Tatar Berkan Batur, T3A20 koşunu olan reis amcam Caner Batur. Her şey çok güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün sabrın sonu selamettir. Canbay Walker'dan bertaraf benden reis amcam Caner Batur ve ortamını paylaştı abi kardeşlere armağan olsun. Seni seven sayan yeğenin Tatar Berkan Batur, sana da iyi yayınlar. Çok sevip saydığım abim Murat, sağ olasın Tatar'ım. Hayırlı akşamlar size de. Biz Şakran Açık'tan Berkan Batur ve Nizam Yalaman, tüm selamımız sevgimizi hak eden Tepecik Tenekeli sakinlerine selam olsun. Fatih Bulut'tan geceler armağan olsun. Ben Tuğçe, İzmir Aliya Şakran T tipi kapalı cezaevinde yatan canımdan çok sevdiğim abim Uğur Tezcan için seni çok seviyorum. Sen benim arkamdaki damsın, sen benim canımsın, sen iyi ol, ben her zaman iyiyim. Rabbim büyük, Rabbime emanetsin canım abim. Sizden Uğur Tezcan için bir şarkı armağan olsun. Uygar Doğanay'dan Faidin Meçhul çalarsanız sevinirim. Hürü Çeliker C7 koğuşu, bir sesini duysam yeter, özlem dolu bir ay doğar. Bu şarkı biricik aşkıma çalar mısınız, onu çok seviyorum. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koşuna atan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Selinay'ın prensesim. Ötmüş radyonun başına seni düşlüyorum. Oturmuşum diyelim. Oturmuş radyonun başına seni düşlüyorum. Güzel günler yakın. Sen hep aklımdasın. Seninle yaşıyorum. Seni çok seviyorum. İyi kimsin, etkinden heves mi sandın? Armağan olsun. Allah'a emanet ol sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14 galericiler pırlantacılar koğuşundan Halis Uçar Namıdar Merdo. Aleykümselam Halis kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı Kenan, Dilek Aslan, dostum Sait Çelik, Namıdar Kürt Bedo, Mehmet Sadullah Bassat, Fuat Afinli, Samet Tural, Esiko Uğurcan ve adını sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Aynı zamanda kardeşim Halis yeni baba oldu. Onun da babalar gününü kutluyorum. En yakın zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Ben Hülya Şahin, T1 C8'de yatmakta olan oğlum Selman Şahin, T2 15'te yatmakta olan torunum Ümit Şahin ve Enes Şahin'e, bir de Foça Açık'ta yatmakta olan Cavit Oka mesajım. Güzel çocuklarım, canlarım, ciğerlerim, sizi çok seviyorum, çok özledim. En kısa zamanda inşallah yanımızda olursunuz. Semih Çek, sende kalmış çalar mısın Murat oğlum? Şakran cezaevi T4 11 koşuna yatan Cizreli Yusuf Efe Zeyrek Aslan kardeşimiz. Doğum günün kutlu olsun elbet. Bir gün o güneş bizim için de doğacak. Karabaşoğlu kardeşlerden Umut Karabaşoğlu, İsmail Karabaşoğlu'ndan selamlar. Elbet bir gün dostum. Hürü Çeliker radyo başına C7 koğuşu aşkıma gelsin Latif Doğan'dan sana söz şarkısı, onu her şeyden çok sevdim, aşkıma gönderiyorum. Yaralı yürek Yiğit Aziz. Hürü Çeliker radyo başına C7 koğuşu aşkıma gelsin Kıvırcık Ali'den Gülüm şarkısını çalar mısın abi? Bu şarkı canımdan çok sevdiğim bir taneme, gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Aziz kardeş, bir kez daha anons edeyim. Şarkıları çalıyorsun. Şarkılar istiyorsun ama biz istek şarkı çalmıyoruz. Hevesleniyorsundur belki, dinliyorsun saatlerce kardeşim. Bak 20 tane mesajını okudum. 20 tane mesajın içerisinde 20 tane şarkı istemişsin. Bilgin olsun, sevgini zaten arz ediyoruz kız kardeşimiz ama her mesajında şarkı yazıyorsun. Biz istek şarkı çalmıyoruz. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Ben bazı mesajların içerisinden bazılarını pas geçiyorum. Ricada bulunuyorsun. Murat abi çalar mısın? Çalarsan diğer kardeşlerime de adaletsizlik yapmış olurum. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Muhtemelen dinliyorsundur. Bu saatte yazdığına göre muhtemelen dinliyorsundur. Bilgin olsun sevgili Yiğit Aziz kardeşim. Ben Karabalardan Onur. Ali Aşakran ikin oldu yatan Savaş Linç abime Müslüm Gürses'ten Ağlattığı Kadar şarkısını çalar mısın? Seviliyorsun Savaş abim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Göktuğ Işıldaklı. Menemen tetibinde yatan abim baba yarım
Sami Murat Özdalgıçların babalar gününü canı gönülden kutlarım. Seni çok özledim abim. Tez zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya Karayazı şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Hürü Çeliker C7 koğuşuna aşkıma gelsin Emrah'tan bu şarkı. Seviyorum, özlüyorum, seni canımdan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Yaralı yürekten Yiğit Aziz. Kardeş canım Sercan Keskin babacığım seni bugün gördüm çok mutlu oldum. Gözün arkada kalmasın, bizler emanetine gözümüz gibi bakıyoruz. Sen hiçbir şey için canını sıkma. Bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle, seni seviyorum kardeşim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Babalar günün kutlu olsun. Babuş Baldız'ın İpek. Pınar sevgilim, canım kocam benim, arkamdaki dağım, iyi günde tuttum elini, kötü günde daha sıkı tutarım. Şüphen olmasın, seni çok seviyorum, babalar günün kutlu olsun. Şakran T4C1'de yatan eşim Sercan Keskin'e sevgilim, canım kocam benim, arkamdaki dağım, iyi günde tuttum elini, kötü günde daha sıkı tutarım. Şüphen olmasın, seni çok seviyorum, babalar günün kutlu olsun. Torbalı Açık Cezaevinde Gökhan Karataş T1C16 Orçun Metin Müslüm Gürses böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Hülya Karataş Orçun'un annesi, Gökhan'ın eşi. Murat abim selamun aleyküm, ben Uygar Akgül, aleyküm selam Uygar kardeşim. Şakran T2C17 yatan bana baba hissini sonuna kadar yaşatan Roşat abime selamlar olsun. Babalar günün kutlu olsun. Çıkınca Kızılca Vadide yemeğe gideceğiz, seviliyorsun. Her zaman aklımdasın. Annemin de çok selam var. Peş peşe çıkacaksınız inşallah. Allah'a emanet ol. Özlenen ve beklenensin. Seviliyorsun. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Evet, son mesajımızı da paylaşalım. Ben T1C15 koğuşundan tali olan Gümüş Balalı Enes Saçlı abi dostlarım Baran Eroğlu Tepecikli Memo Tacar Kuruçaylı Reşat Kemendi Gümüş Bala'dan İbrahim Kurt Gedizli Lolo Samet Beren Gazioğlu Burak Beşler Murtakeli Pepero ve Müço Dayı farklı kurumlarda bulunan Muhammed Saçlı ve Batuhan Akkaya abim. Babalar günün kutlu olsun. Bu canlara yol yemez armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna atan abim Arda Çalışkan nasılsın abi, seni çok özledim, seni çok seviyorum, bunu bilmeni istiyorum. Sevineceğim bir şey söyleyeceğim, karnem yine takdir ve 11. sınıf oluyorum, yani geleceğin hemşiresi yetişiyor biliyorsun, kendine iyi bak canım abim, benden sana Engel şarkısı armağan olsun. Murat abi ben bir nolu D2'den tahliye olan Çimentepe'de Ramazan Tanrıkulu. Senin aracılığıyla T3C14 koşuna yatmakta olan Aslan abim Azat Okta İzmir Mardin yollarından bin selam olsun. Bu kıymetli ve değerli abime çalacak en güzel şarkılar armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Evet, Ramazan kardeşimizin mesajıyla son mesajımızı da paylaştık. Şakranti T3'te yatan kalbimin sahibi her zerrem Sergen Gürgür bir tane. Bugün AVM'ye gittik. Asya ben Yağmur abla babalar günü için hediye aldık. Asya ile bir tanem saat 7.30'du geldik aşkım. Evdeyiz, bizi merak etme kalbim. Seni çok seviyorum. Eyüp babalar gününü kutluyormuş. Sen dünyanın en güçlü babasıymışsın öyle söylüyor. Seni çok seviyorum. Aşkla öpüyorum. Hisset. Şakran T3'te yatan kalbimin merkezi Sergen Görgür aşkım babalar günün kutlu olsun. Sen tanıdığım en güzel babasın. Çocuklarımın aslan yürekli babası. Çocuklarımız çok şanslılar çünkü senin gibi aslan gibi bir babaya sahipler. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle.

Tüm vefalı dostlarıma enişten dileklerimle selamlarımı iletirim. Özellikle Mehmet Ali Akşi amcama kardeşleriyle, yeğenleriyle, avukatıyla ilk günden beri cezaevinin önüne gelip bekleyip durumumu sorguladılar. Fırat Gezgin radyoda istek atıp koğuşumu öğrenmek için istedi. Osman Temel dostum ilk günden beri sesimi duyurdu aileme. Ahmet Canalan dostum ilk günden beri ailemle iletişime geçti. İsmini şu an hatırlayıp hatırlayamadım. Görüşme süremde kısıtlı olduğu için daha uzun mesaj yazamıyorum. Tüm dostlarıma selamlar olsun. Tekli odada kalıyorum. Beni soran tüm değerli ve kıymetli arkadaşlar, dostlara, büyüklerime ve küçüklerime tüm içten samimi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Tüm şakranda kalan kaydeder tüm mahkum dostlarıma da bu istek şarkım armağan olsun. Biraderden Harun Emen. Ben Harun Tarduş. Bakalım var mı başka? Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bu vaktin tüm güzeli sizlerle olsun inşallah. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu haftanın da son Murat'la gönülden gönüle programımızı sonlandırdık. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah nasip ederse pazartesi günü inşallah huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

yazıyorum sana. Gözlerim yaşla ağlıyorum hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Gök duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam, perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.